0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile telefonla görüştü. Karşılıklı bayram tebriğinde bulunan liderler, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye olarak barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle çalışıyoruz dedi. Müzakerelerin müspet sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında Erdoğan'la telefonla görüştü. Bölgedeki çatışmaları hatırlatan Cumhurbaşkanı, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekti. Biz hem sınır güvenliği hem de kara, hava ve deniz sahalarımızın emniyetini temin etme noktasında güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren hacılarla telefonda görüştü. Allah kabul etsin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun dedi. Erdoğan tüm hacıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Gelenek bu yılda bozulmayacak. Siyasi partiler arası bayramlaşma bugün yapılacak. AK Parti ve CHP 2 yıl sonra yeniden karşılıklı ziyaretlerle bayramlaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da geçiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Mayıs darbesinin 66. yıl dönümüne ilişkin mesaj paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, darbeyi bir kez daha kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs darbesini karanlık bir müdahale olarak nitelendirdi. AK Parti Sözcüsü Çelik ise, millet iradesine kastedenleri lanetledi, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yargı kararına göre CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış bir CHP'dir dedi. Bahçeli, kongre tarihi olarak da 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni açıklaması geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere bir tepki de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Erzurum'da AK Parti teşkilatlarıyla buluşan Bakan Tekin, Özgür Özel'in olaylardan Cumhurbaşkanı'nın sorumlu tutmaya çalıştığını söyledi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP içindeki çatışmada taraf olmadığını söyledi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan kuvvetlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sürdürdü. Güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ne hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren yüz binlerce Müslüman hacı oldu. Arafat'ta başlayan hac yolculuğunu şeytan taşlama ve tavafla tamamlayan hacılar Kabe-i Muazzama'da bayram namazında buluştular.
1: Spor.

Telekom'u, Fenerbahçe Beko ise Safiport Erakspor'u yenerek seride 1-0 öne geçti. Bugünkü maçlarda ise Trabzonspor Bahçeşehir Koleji'ni 18'de, Galatasaray MCT Teknik'te Beşiktaş Güney'i 20.30'da ağırlayacak. Haberleri sunduk.

Ege'nin kalbi İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın. Bayramın ikinci sabahında evlerden yükselen çay kokularına, bayram ziyaretlerinin tatlı telaşına, uzaklardan gelen güzel seslere, musikimizin zarif nameleriyle eşlik ediyoruz. Efendim, kimimiz sevdikleriyle aynı sofrada, kimi bir hatıranın yanında ama hepimiz aynı duyguda buluşuyoruz bu sabah. Sabahın namesiyle bu yeni güne birlikte merhaba diyoruz. Musikimizin sevilen şarkıları eşliğinde saat 10'a kadar birbirinden kıymetli eserlerimizle birlikteyiz. Belki bir bayram kahvaltısı hazırlanıyor şu an, belki yola çıkıldı, belki de sessiz bir sabahın içinde radyosunun sesini biraz açıp geçmiş güzel günlere dalanlar var. İşte biz de bugün bayramın kalbi iyi gelen tarafını, eski bayramların sıcaklığını ve musikimizin gönülden gönüle ulaşan eserlerini sizlerle paylaşıyoruz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt'le birlikte, mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bayramınız kutlu olsun efendim. Sabahın namesi Yıldırım Gürses'in icrasıyla dinleyeceğimiz, sözleri Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait icaz şarkıyla başlıyor. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel, bu alemde mest olalım, güzel günler ömre bedel.

Gizem Bayram'ın ikinci sabahından gönüllerinize misafir oluyoruz. Evin bir köşesinde demlenen çayın kokusu, mutfaktan gelen tatlı telaşlar, büyüklerin duası, çocukların neşesi. İşte bayram dediğimiz biraz da budur belki de. Kalpten kalbe kurulan görünmez bir köprü. Sabahın namesinde bugün yine aynı sıcaklığın etrafında buluşuyoruz. Güftesi ve bestesi Hasan Özçivi'ye ait Karçahar eseri dinliyoruz şimdi. Nazan Sıvı geliyor mikrofona. Bugün bayram günüdür, yarim köyün gülüdür, varıp gidelim köye, el öpmenin günüdür.

Sevgili dinleyenler, Sabahın Namesi'nde TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Siz

yorumlarınızı Sabahın Namesi ile paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait icaz şarkıyı dinliyoruz. Ali Rıza Kural söylüyor. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle.

Efendim, bayram dediğimiz yalnızca takvimdeki birkaç gün değil, bir gönül halidir aynı zamanda. Kırgınlıkların yumuşadığı, kapıların daha sık çalındığı, bir kahvenizi içelim cümlesinin samimiyet taşıdığı özel zamanlardır. Bu güzel bayram sabahında biz de namelerle gönlünüze uğruyoruz. Esma Baş bu. Sözleri Şemsi Belli'ye, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor şimdi sabahın namesinde. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

Sabahın namesinde Saadet'in kaynağın Hicaz makamındaki sevilen şarkısını dinliyoruz şimdi. Cengiz Han Sönmez geliyor mikrofona. Tel tel taradım zülfünü, tellerine gül bağladım. Göğsündeki gonca gülün yaprağını tül bağladım.

kızları, göğsündeki gonca gülün yaprağına tül bağladı.

gül topladım çevresine, aşık oldum lehçesine, divan durur hep ağladım. Aşık oldum lehçesine, divan durur hep bağladım.

Ellen ellenli vay, divan durup el bağladım. Teneni, teneni.

0: bayram neşesi müzikle daha güzel.
1: En sevdiğiniz şarkılar ve türküler TRT radyolarında.
0: Radyonuzu açın, bayram coşkusuna ortak olun.
1: TRT radyolarında müzik her bayram yanınızda.
2: TRT Name.

Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısını Belkıs Dikmen seslendirdi. Musikimizin sevilen şarkılarıyla TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sabahın namesi devam ediyor sevgili dinleyenler. Bayramın ikinci sabahında gönülleri birleştiren nameler, hatıralara dokunan şarkılar.

ve sıcacık dileklerinizle sizlerle hep birlikteyiz. İşte bugün musikimizin her eseri bu güzel bayram sabahına ayrı bir anlam katıyor. Saat 8'den itibaren TRT Nami sosyal medya hesapları üzerinden bizlere ulaştırdığınız iletilerinizle sevdiklerinize armağan ettiğiniz şarkılarda bu güzel sabaha hep birlikte eşlik ediyoruz. Belki bir annenin duası, belki uzak bir şehirdeki dosta gönderilen bir selam, belki de eski bayramları hatırlatan birkaç içten cümle. Satırlarınız bir namenin en güzel notalarına karışacak. Bayramın huzuru ve muhabbeti evlerinizden eksik olmasın diyoruz ve sabahın namesinde şimdi mikrofonu Turgay Kızıltuğ'a bırakıyoruz. Hicaz türküyü seslendiriyor. Erkilet güzeli bağlar bozuyor.

0: güzel aman.
1: Efendim, eski bayramlarda sabah erkenden kalkılır, en güzel kıyafetler giyilir, büyüklerin eli öpülürdü. Şimdi zaman değişse de insanın özlediği duygular muhakkak değişmiyor. Samimiyet, vefa, birlikte olmak. İşte bugün biraz da bunların kıymetini hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Programımızda şimdi Seçil Heper'in sesinden güftesi Ülke Aker'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve Index platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. TRT Name mikrofonlarından yükselen bu nameler bugün belki bir evde kahvaltı sofrasına, belki uzun bir yolculuğa, belki de sessiz bir sabaha eşlik ediyor. Bayramın ruhuna yakışan şarkılarla birlikteyiz efendim. Emel Taşçıoğlu geliyor huzurlarınıza. Bayramdan bayrama.

0: telefon çalar, anneniz sesinizi özlediğini söyler.
1: Yavaş gel, dikkatli ol der gözleri dolarak.
0: Çünkü bayram sadece gitmek değil, sağ salim dönmektir de aynı zamanda.
2: TRT Name.

Ali Çakar'ın icrasıyla Hicaz eseri dinledik. Sabahın namesinin bu dakikalarında Seda Gökkadar Hicaz makamında dinleyeceğimiz iki güzel eserle geliyor mikrofona. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandın?

Efendim şimdi radyosunun sesini biraz açan tüm dinleyenlerimize gönülden bir selam gönderiyoruz. İzmir'den Anadolu'nun dört bir yanına uzanan bir bayram sabahında sağlık, huzur ve güzel haberler sizinle olsun. Programımız İraznamelerle devam ediyor. Süleyman Saral söylüyor. Yürü Dilber yürü, ömrümün varı.

0: Bayram sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle de paylaşmaktır.
1: Bir komşuya selam vermek, bir bekleyeni ziyaret etmek.
0: Küçük iyilikler, büyük mutluluklar getirir.
2: TRT Name.
3: Efendim sabahın namesinde bugünün incisi yani kelimesi bayram. Ne güzel kelimedir bayram. İçinde kavuşmak vardır, hatırlamak vardır, gönül almak vardır. Bir kapının içtenlikle çalınması, bir büyüğün duası, çocukların heyecanı, uzakların yakın olmasıdır bayram. Kimi zaman bir fincan kahvenin yanında edilen samimi bir sohbet, kimi zaman yıllardır unutulmayan eski bir şarkıdır. İnsan bayram günlerinde biraz daha yavaşlar. Sevdiklerinin kıymetini, anıların değerini yeniden hisseder. Bu güzel bayram sabahında biz de musikimizin sevilen şarkılarıyla aynı duyguda buluşuyoruz. Dileriz gönlünüz huzurla, eviniz bereketle, sofranız muhabbetle dolsun.

0: İstek zamanı.
1: Saatlerimiz 8.04'ü gösteriyor. TRT Name'de şimdi sözü ve mikrofonu siz kıymetli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşan birbirinden güzel mesajlar var. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Erzurum'a uzanan o içten selamlar bu sabah gönlümüzde ayrı bir yer buluyor sevgili dinleyiciler. Her bir mesajınız bu büyük ailenin sıcaklığını hissettiriyor. Her satırda ayrı bir duyguya, ayrı bir tebessüme sizinle birlikte ortak oluyoruz. İyi ki varsınız. Efendim, bugünün ilk istek şarkısı Samsun'dan gelecek. Samsun'a selamlar, günaydın diyoruz. Reyhan Baş bizlere günaydın demiş. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim. TRT Name dinleyen tüm dostlarına armağan ediyor bu güzel şarkıyı. Bayram Gökçen de bizlere bu şarkıya ortak oluyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Konya Selçuklu Sile'den İsmet Köklü, tüm dostlarını ve sevdiklerini bu şarkıya ortak eden dinleyicilerimiz arasında Hasan Cengiz, hayırlı sabah.

Gaziantep'ten İbrahim Halil Zengin hayırlı sabahlar dileyerek İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç TSM korosundaki arkadaşlarına, Ali Özyener'e, Mehmet Ali Zengin'e, eşi Bilgi Hanım'a ve kızı Özge Nur'a armağan ediyor bu şarkıyı. Güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Hicaz eseri dinleyeceğiz Hasan Eğli'nin icrasıyla. İhsan Demircioğlu da zarif mesajıyı da bize günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında İzmir Radyosu'ndan selamlar olsun. Efendim Abuş Bakır Hatay Antakya.

Trakya'dan nice bayramlar sevdiklerimizle birlikte Burçin Hanım demiş ve eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş, güzel bir bayram sabahından TRT Name dinleyenlerine sevgilerini ve selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Fatma Açan bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Eskişehir'den İbrahim Kaçar tüm sevdiklerini selamlıyor. Uşak'tan Şahap Ünal torunu Ares ile birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Hasan Eylan geliyor mikrofona. Hasretim sana sanki 1000 yıl uzakta gibiyim. Hasretim sana bir varılmaz diyarda gibiyim.

0: TRTname. Yol durumu.
1: Kurban Bayramı tatili nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00'dan Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan geceden başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar sorumluluğumuz altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsizdir. Ankara Kırıkkale yolunun 15 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Toprakkale İskenderun yolunun 34 ile 38. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Kızılkaya Korkuteli Antalya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında Korkuteli Kuzey Çevre yolu yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.
0: TRTname.

0: TRT Name. Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale hariç Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya merkez hariç Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 26, İzmir, Adana 30, Ankara 25, Konya 24, Zonguldak 22, Artvin 27, Erzurum 18, Şanlıurfa parçalı ve az bulutlu 33 derece olacak.
0: TRT Name.
1: Efendim, fasıl musikisinin ayrı bir yeri vardır gönüllerimizde. Bir araya gelişin, aynı duyguda buluşmanın musikideki en zarif halidir sanki. Eskiden dost meclislerinde uzun sohbetlere eşlik ederdi fasıllar. Çaylar tazelenir, kahveler gelir, bir şarkının nakaratına bazen hep birlikte usulca eşlik edilirdi. Şimdi TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Tamburi Osman Bey'in Hüzzam Fasıl nameleriyle bu güzel sabaha aynı sıcaklığı taşıyoruz. Gönlünüzden geçen en güzel duygulara eşlik etmesi dileğiyle.

0: olursanız olun, bayram coşkusu TRT radyolarında.
1: Sevgiyle, umutla, müzikle dolu bir bayram için biz buradayız.
0: Bayramınızı birlikte kutluyoruz.

0: İstek zamanı.
1: 8.38'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisi, sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkılar, selamlar, dostluk mesajları ile devam ediyor. Antalya'dan Suzan Ülkü'nün isteğini yerine getiriyoruz. Efendim bu şarkıyı bizlere armağan etmiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. Var olun. Aynı zamanda Ümran Altunay, eşi Ahmet Ülkü ve koro şefi Gönül Sayka ve tüm sevdiklerim için gelsin. Bayramımız da kutlu olsun demiş. Bayramımız kutlu olsun. Antalya'ya kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. İyas Aydın, Orman Bey Köyü Tokat'tan bu şarkıya ortak oluyor. İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, İbrahim Kaçar, Sedat Uzun, Selahattin Özdemir, Selami Kabakçı, Kemalettin Kılıç ve tüm dostlarını bu şarkıya ortak ediyor dinleyicimiz. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki bizlere merhaba demiş. İyi bayramlar. Sıradaki eser komşumuz 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist profesör Haluk Yergin, eşi Ayşe Yergin ve koro ve resim arkadaşlarım için gelsin Burçin Hanım demiş. Sevgiler, selamlar, hoş sohbetleriniz olsun. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Koray Dilşat, Gülçin Gülhan ve Uğur Heybeli'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan selamlıyor bizleri ve annesi için bu şarkıya ortak oluyor dinleyicimiz. Annenizin ellerinden öpüyoruz. Sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Neşe Öztaş, bestesi Melahat Pars'a ait Nihavend Ezgiler'le geliyor şimdi huzurlarınıza. Gönlümü başka emellerle avutsaydım, ne olurdu seni bir lahza unutsaydım.

Erdek'ten Polat Bey, TRT İzmir Radyosu'na sevgi ve selamlarını gönderiyor ve TRT Name dinleyen herkese bu şarkıyı armağan ediyor. Medyaşen Sancakoğlu güftesi ve bestesi Turhan Taşan'a ait Hicaz eseri seslendirecek. Efendim Osman Ölçer bizlere Samsun'dan günaydın diyor ve Dikil ilçesinde yaşayan İlker Tekin Türk ve tüm sevdikleriyle birlikte dayısına, ailesine ve dostlarına bu eseri armağan ediyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Samsun'a da. Bafra'dan Rıza Yakın günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında eşi Fatma Hanım, kızı Nuray İlknur ve aynı zamanda Abdullah ve torunu Giray'a armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir Bergama Gökçeyurt'tan Enis Türk Güzel Ülküme günaydınlar, iyi bayramlar demiş dinleyicimiz. Ve bu şarkıya eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela ve Uzay'a ve TRT Name dostlarına armağan etmiş. Hep birlikte dinliyoruz. Medyaşen Sancakoğlu söylüyor. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, kaybedecek ne kalmış?

8.46'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi, musikimizin hem sevilen hem de unutulmayan şarkıları eşliğinde ve sizlerin bizlere göndermiş olduğu iletilerle sürüyor, devam ediyor. Manisa Salihli'den Hasip Uygun, TRT Name dostları için bir şarkı istemiş. Mine Geçili'nin icrasıyla güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, TRT Name dostlarını ortak ediyor bu şarkıya. Seniha Cengizhan, Zafer Özkara, Meral Özhan, Suna Koçak, Gülden İbiş İmamoğlu, İmran Ertuğ ve adını sayamadığım Burçin'in birbirinden kıymetli sabahın namesi dinleyiciler için gelsin bu eser demiş. İstanbul'dan İpek Taş Kıran, iyi bayramlar diliyor tüm sevdiklerine ve radyosu açık olan tüm dostlarıyla birlikte Datça'daki yoga grubu arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Van'dan Özçelik Okayer, Ayşe Öz, Mehmet Özkaya ve İlhami Özkaya için istemiş bu şarkıyı. Suzan Ülkü bize Antalya'dan günaydın diyor ve Ümran Altunay ile birlikte tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlamış, eşi Süheyla Özceylan'la birlikte tüm sevdiklerini ve dostlarını bu şarkıya ortak eden dinleyicilerimiz arasında. Mine Geçili geliyor huzurlarınıza. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Ankara'dan Adnan Yıldız, TRT İzmir Radyosu'na Sabahınnamesi ekibinin sevgi ve selamlarını göndermiş. Efendim, güzel bir bayram diliyoruz. Ankara'ya da selamlar olsun. Ve Şeniz Güneş'in icrasıyla güftesi ve bestesi İsa Coşkuner'e ait Nihavend eseri izlemiş bizden dinleyicimiz. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Her zaman söylüyoruz. İyi ki sizler varsınız, siz varsınız. Başımızın tacısınız. Ordu'dan Leyla Çabuk da bu şarkıya ortak oluyor. Sevgi ve selamlarımızı gönderelim Ordu'ya. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu ve tüm sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Hemen bakıyoruz. Salih Kurt Manisa'dan bizlere günaydın demiş. Burçin Hanım, bayramımız kutlu olsun, kutlu olsun. Huzur ve sağlık getirsin bu güzel bayram. Hamise Aracı da Buruk Acı şarkısını istemiş bizden. Sevgili Alparslan Kara İbrahimoğlu muhakkak listesine almıştır bu eseri. İlerleyen dakikalarda dinleyeceğiz. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Güven Kavur, Hamza Kırgın, Burak Menderes'e armağan etmek istiyorum demiş. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Şeniz Güneş geliyor huzurlarınıza İsa Coşkuner'in Nihavend eseriyle. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.

Efendim Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, bayramımız kutlu olsun Burçin Hanım. İyi yayınlar. Anamur'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Eşi Medine Hanım'ı, kızı Betül'ü ve oğlu İbrahim'i ve Anamur'daki tüm sevdiklerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Osmaniye'den Fahri Özdemir Emniyet Teşkilatı'ndan bizlere yazmış. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalar, iyi çalışmalar diliyoruz. Hoş geldiniz demiştim. Eserleri dostlarıma armağan etmek isterim. Manisa Salihli'den Hasip Uygun yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Burdur'dan Zeki Gün ailesine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay, aynı zamanda Sezai Keyvanoğlu Uşak'tan bizlere günaydın demiş. Jale Özen, güzel bir bayram sabahından herkese günaydın Burçin Hanım. Gözlerinin içine başka hayal girmesin dizeleriyle başlayan eseri tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum demiş. İlerleyen dakikalarda mutlaka yer vereceğiz. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım da TRT Name'yi, sabahın namesi dinleyenlerini selamlayan dinleyicilerimiz arasında. Adana'dan Selahattin Erzen'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı eşi Yıldız Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Rüştü Şardağ'ın dizeleriyle Selahattin Erköse'nin Muhayyer Kürdi şarkısını Dilek Türkan söylüyor. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

0: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
1: Büyüklerin ellerinden öpelim, küçüklerin gönlünü alalım.
0: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın tadını çıkaralım.
2: TRT Name.
3: Bayram sabahının mis gibi kahve kokusu, güzel bir şarkı ve sizlerden gelen bu sıcak mesajlarla daha da güzelleştiğini hemen söyleyelim efendim. Yapımcımız Alp Asankar İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz sabahın namesi ekibi olarak. Ve hemen isteklere bakalım. İbrahim Özdemir Bolvadin'den sevgilerini gönderiyor ve bu şarkıyı sabahın namesi dinleyicilerine armağan ediyor. Güftesi ve bestesi Neves Erkökteş'e ait Segah eseri Gülden Marmara seslendirecek. Ali Yöntem de bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Tüm dostlarını bu şarkıya ortak etmiş dinleyicimiz iyi bayramlar diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Yasemin Yiğit Mersin'den, bayramın ikinci gününden günaydın Burçin Hanım. Yaşar Özel'den sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin adlı şarkıyı ailem için istiyorum. İyi bayramlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Sevgili yapımcımız Alp Asankara İbrahimoğlu tüm dinleyenlerimizin isteklerinin hepsini sıraya koydu. Yetiştirebildiğimiz bütün şarkılara yer vereceğiz. Hem gönlünüzü almak hem de bu güzel eserleri sizlerle birlikte dinlemek için. Ama yetiştiremezsek şimdiki şarkıya da size armağan etmiş oluyoruz. Bayramın ikinci gününden Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Burçin Hanım, hayallerimiz her daim çiçek açsın demiş. Trabzon'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gülden Marmara geliyor huzurlarınıza şimdi. Neves Erkökteş'in Segah eseriyle. Kuş olup uçsam sevgilimin diyarına, saçından bir tel alsam, taksam canıma.

Memleketinden, ailesinden uzakta, bayram geçiren tüm dinleyenlerimize gönülden sevgilerimizi gönderiyoruz. Mesafeler uzak olsa da gönüller bir olsun efendim. 9-8'i gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu sabahın namesi devam ediyor. Hüner Coşkun Er'in icrasıyla Teoman Albay'ın Segah şarkısını dinleyeceğiz. Hamisa Aracı, sesimizi duyan herkese armağan ediyorum bu şarkıyı demiş. Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden Yusuf Karakök ve tüm sevdikleri için de gelecek bu şarkı. Aynı zamanda efendim Mithat Kaykı Sabahın Namesi ekibine sevgi ve selamlarını gönderiyor Edirne Uzunköprü'den. Ve sıradaki şarkıyı eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nehir'e armağan ediyor. Hüner Coşkun Er'in icrasıyla dinliyoruz. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.

Sabahın Namesi'nde birazdan dinleyeceğimiz şarkı geçmiş zamanların zerafetini taşıyan o özel eserlerden biri. Zeki Müren'in icrasıyla Yaşar Gümüşer'in sözlerine hayat verdiği Kürdili Cazkar eseri dinleyeceğiz. Efendim Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı koro arkadaşlarına, koro şefi Zeynep Özel Gündüz'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Aynı zamanda Uşak'tan Meral Özhan TRT İzmir Radyosu'na sevgi ve selamlarını göndermiş. Bir şarkı istemişsiniz bizden. Yetiştirebilirsek çalacağız, yetiştiremezsek bu şarkıyla gönlünüzü alalım. Eşiniz Erol Bey ve tüm sevdiklerinizle birlikte ortak ediyoruz size bu şarkıyı. Uşak'a kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. Gaziantep'ten Arzu Akgül bizlere günaydın diyor bayram tadında. Güzel geçsin bayramımız. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleriniz için. Hepsini tek tek okuyoruz efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Murat İşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan selamlıyor. Eşi Nisa Hanım'la birlikte yine bu şarkıya ortak oluyor. Zeki Müren'in icrasıyla dinliyoruz şimdi. Sensiz saadet neymiş? Tatmadım, bilemem ki.

Amitié.

hasretine. Gel desen, gel desen.

0: TRT Name.
1: Güler Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı Emel Gaya, Aysun Esin, Muhammed Şahinoğlu'na armağan ediyor. Aynı zamanda Trabzon'dan Ali Aydoğdu. TRT Name dostlarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Yomra Özdil Mahallesi sakinleri dinliyormuş. Selamlarımızı gönderelim. Osman Angay Çorum'dan günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında oğlu Ahmet Angay'a ve kızı Rabia'ya armağan ediyor. Aynı zamanda torunlarım Rana, Zeynep, Lara ve Osman Alf için de gelsin demiş. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'dan bizleri selamlıyor. Zafer Özkar'a Sakarya Camili'den tüm sevdiklerini bu esere ortak ediyor. Talat Er söylüyor. Seni böyle sevmekten sanma gönlüm yorulur.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.
2: TRT Name.

Sezai Keyvanoğlu şu anda radyolarını açan tüm TRTname dinleyen herkese armağan etti bu eseri. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Hicaz şarkıyı Gül Yazıcı seslendirdi. Efendim sevgili yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu ve sevgili yönetmenim Ömer Faruk Öğüt sizlere güzel bir eser armağan ediyor şimdi. Bayramın en güzel sesi, kapı zili, kahkaha ve radyodan yükselen sevilen bir namedir. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: TRT Name.
3: Efendim 9.34'ü gösteriyor saatlerimiz. Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. Tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Ayşen Birgör, güftesi Ümit Yaşar Oğulcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavent eseri seslendiriyor.

9.39'u gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz istek şarkılar ve güzel dilekler satırlarınıza eşlik ediyoruz. Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı Dilara Acıburç Göksu, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yağcı ve tüm koro arkadaşlarına armağan ediyor dinleyicimiz. Celal Abacı'nın icrasıyla güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Instagram'dan bizlere TRT Nami'ye, Sabahın Namesi'ne de günaydın diyen dinleyicilerimiz var. Konya Selçuk'tan Beyza Turgut tüm dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Piraye Musaoğlu Sabahın Namesi ekibine sevgilerini göndermiş. Kardeşi Sevda Bayraktar, eşi Tuğsal ve tüm TRT Name dostları için bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Yasemin Elem hayırlı sabahlar diliyor Kayseri'den. Kayseri'den Trabzon'a yaptığımız yolculukta kulağımız sizde. Mehmet Yasemen ve Azra için dinleyeceğiz şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Aynı zamanda Emine Atamer Trabzon'dan selamlamış bizleri. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, İsmail Etişken, Karabük Safranbolu'dan, Nilgün Galyoncu, Kapadokya'dan, Ayhan Bey, Mersin Mizitli'den ve aynı zamanda Konya Selçuklu Sile'den İsmet Bey tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor şimdi. Celal Abacı'nın icrasıyla dinliyoruz. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, adın bin bir namedir dudaklarımda.

0: TRT Name.
1: 9.46'yı gösteriyor saatlerimiz. Efendim Jale Özen'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Nihavend eseri Muazzez Ersoy'un icrasıyla dinleyeceğiz. Beypazarı'ndan İzzet Yücel, Nurullah Çoban, Aksaray Ihlara Vadisi'nden Fatma Açan bizlere günaydın diyor. Gültekin Örücüler Seferihisar, Haritacılar sitesinden tüm sevdiklerine ve Tekin Tuğra Aksa'a armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda İstanbul Şile'den Nur Genç, yine TRT Name dinleyen radyo dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Kuşadası'ndan Servet Şahin, Müjgan adı güzel Yerce bizlere günaydın demiş. İsmail Genç günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Hatay Payas'tan Mehmet Andız tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu esere. Yağmurlu bir Niğde sabahından günaydın demiş Huriye. Özel sevgilerimizi gönderiyoruz. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç, Turhan Taşan bizlere günaydın demiş. Bestekarımıza sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz, bayramını kutluyoruz. Aynı zamanda İsmail Hakkı Hayat yine Eskişehir'den Bozüyük, Tavşanlı Bozüyük'teki sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. İzmir Kiraz'dan Özcan Afacan, Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Alanya'dan Dilek Yıldız, Seçil Kamber Aydın Çin'den Mustafa Kına, Kayseri'den Müzeyyen Yücearda Bulut günümüz aydın olsun diye zarif mesajıyla yine bizlere merhaba demiş. Bursa Mudanya'dan Serdar Tercioğlu, eşi Enis Tercioğlu ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Güler Sunar Karahan İskenderun'dan Müzeyyen Yücearda sevgilerini gönderiyor. Bolu'dan İrfan Turgut Selçuk da günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Tek tek bütün isimlere yer vermeye çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Muazzez Ersoy söylüyor. Gözlerinin içine başka hayal girmesin. Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin.

Efendim Mehmet Gücü Yener'in isteğiydi bu şarkı. Aynı zamanda Maya Türköz ve İsmail Yeşil ve tüm TRT Name dostları ve dinleyenleri için de dinlemiş olduk bu güzel şarkıyı. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik masada, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Sabahın Namesi'nde bayramın ikinci sabahını birlikte paylaştık sizlerle. Kahvenize, çayınıza, yolunuza, sofranıza misafir olduk. Gününüzün geri kalanında sağlıkla, muhabbetle geçmesini diliyoruz. Bayramın huzuru gönlünüzden eksik olmasın. Hoşça kalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını telefonla kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da telefonla görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmaları neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkartıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayramlarda büyüklerin kapılarının çalınması gerektiğini söyledi. Bayramın kıymeti toplu mesajlarda değil, içten bir ziyaretle saklıdır dedi. Huzur evine yaptığı ziyarete değinen Bakan Göktaş, bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım notunu paylaştı. Bir Kurban Bayramı geleneği olarak acemi kasaplar yine iş başında olunca bayramın ilk gününde acil servisler kurban kesiminde yaralananlarla doldu. Yurt genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 13.513 kişi hastanelere başvurdu. Tutuklanan İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. İstanbul'un fethinin 573. yılı yarın coşkuyla kutlanacak. İstanbul'un fethinden gönüllerin fethine bayramlaşma ve fetih kutlama programına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak İstanbullularla buluşacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programı tüm İstanbullulara davet etti. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken Kuveyt'te hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.

TRT NAMI İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını, mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bu bayram gününde yine birliği, beraberliği, paylaşmayı idrak ediyoruz. Aile bireyleriyle kurulan kıymetli sofralar, dostlarla bayramlaşmalar, bayram namazları, çocuklara verilen harçlıklar, beraberce yenen lezzetli bayram yemekleri ve en önemlisi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın bir kere daha ne denli önemli olduğunu anladığımız anları beraberce paylaşıyoruz. Değerli dostlar, bugün TRT Name frekansında geçmiş zaman

Değerli dostlar, Hicaz makamında eserlerle merhaba diyeceğiz sizlere. Muzaffer İlkar'ın güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Hicaz şarkısında ilk sanatçı konuğumuz Alp Arslan olacak. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Bayram gününün neşesine, coşkusuna yakışır bir şarkı dinledik. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hicaz eseri Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla sunduk. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin. Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize bir Selahattin İçli bestesiyle devam edeceğiz. Türk müziğinin değerli sanatkarı Serap Mutlu Akbulut hocamız seslendiriyor. Bir seni bir gülü öptüm gizlice, gül beni kokladı soldu inledi, aşkı anladı.

Akşam olur, sabah olur, yer gelmez. İstanbul Radyosu sanatçılarından Hamiye Turan, dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz eseriyle seslendi bizlere. Dinlediğimiz bu şarkı 1998 yılında kayda alınmıştı. Değerli dostlar, Hamiye Turan İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından ve kendisi profesyonel sanat yaşamına 1981 yılında açılan sınavı kazanarak başlamış. Kendisi uzun yıllar sesiyle TRT mikrofonlarında şarkılara hayat verdi. Aynı zamanda musiki yaşamında Alaaddin Yavaşça, Fethi Karamahmutoğlu, Tülin Yakarçelik, Necdet Varol, Güher Güney ve Yalçın Tura gibi ustalarla çalıştığı da biliniyor. Evet, birlikteliğimiz Hicaz şarkılarla devam ediyor. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından İhsan Güvenç'i Fethi Karamahmutoğlu'nun sevilen şarkısıyla konuk ediyoruz. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık odama mehtap gibi dol yeter.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengizhan Sönmez, Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Sana bir bu severmedim diye nasıl kızarsın istemedin ki? Bu güzel şarkının ardından yayınımız Karciğer makamında şarkılarla devam edecek. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz ve kıymetli sanatçımız Hilal Çelebi'yi ağırlıyoruz. Sanatçı sözlerini İlkan San'ın kaleme almış olduğu bir Ünal Narçın bestesiyle konuğumuz olacak. Ve dinleyeceğimiz eser 2016 yılında Şef Cemile Karabulut yönetiminde Ankara Radyosu'ndaki Solistler Geçidi programında seslendirilmiş. Biz de bu kaydı paylaşacağız sizlerle. Başımda esmiyor sevdanın yeli, dinmiyor gözümün hiçbir gün seli. Sevdiğim gittin o günden beri, baharda yalnızım, kışta yalnızım. Efendim, bu güzel dizelerden sonra minik bir not da eklemek istiyoruz. Yüce Yaradan kimseyi yalnız bırakmasın diyoruz. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsus. İyi aile ve dostluk bağlarının da ne kadar önemli olduğunu işte bugünlerde, bayram günlerinde daha iyi anlıyoruz. O yüzden ufacık kırgınlıklarla kabuğumuza çekilmek yerine daha paylaşımcı olabilmek, daha empati kurup bağlarımızı zedelememek lazım. Çünkü aile her şeydir. Çünkü gerçek dostlar zor kazanılır. Evet değerli dostlarımız, şimdi Hilal Çelebi'yi bu sevilen şarkıda sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Taçer'in 2012 yılında TRT bünyesinde yayınlanan solo albümünde seslendirmiş olduğu Karciğer Anonim türküyü dinledik beraberce. Benliği aldım kaçaktan. Karciğer makamındaki şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve bestekar Erol

Erol Bingöl'ün güftesi eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait şarkısına kulak vereceğiz. Efendim Erol Bey zaman zaman programlarımızı da dinliyor. Bu vesileyle kıymetli Erol Bingöl'ün nezdinde bizi dinleyen tüm usta sanatçılarımızın da mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz kendilerine. Çünkü onlar Türk musikimizin usta çınarları. Evet efendim Erol Bingöl yorumuyla dinliyoruz şimdi. Şu kısacık ömrümüzde, çiçek açan çölümüzde, kenetlenmiş gönlümüzde aşkımız hep böyle kalsın.

Bahçenden derlediğin güllerini takıver, gönül penceremizden ansızın gel akıver. Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Sanatçı İbrahim Bodur'un sözlerini kaleme aldığı Karciğer makamında bir aslan hep gür bestesiyle konuğumuz oldu. Sevgili Nazan hocamızın ardından şimdi geçmişe uzanacağız. Nostaljik bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Zeki Müren'in 1950'li yılların ortalarından itibaren radyo kayıtlarında ve konserlerinde seslendirmiş olduğu düşünülen beste ve güftesi kendisine ait Karciğer şarkısına kulak vereceğiz. Bu şarkı 2007 yılında sanatçının seçme eserlerinden yayınlanan Zeki Müren'den Seçmeler isimli albümde de kendine yer bulmuştu. Kalbimdeki tek hatıranın rengi solarken bir tatlı sitem, sahte gülüş aşkımı sardı. Ruhum yeniden gizli bir hüsranla dolarken gönlüm tükenip bitmeyecek zevki arardı.

Türk musikimizin yaşayan efsanesi Mustafa Sağyaşar'dan dinledik Saadettin Kaynağ'ın güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait Karciğer şarkısını. Evet, Türk musikimizin yaşayan efsanesi dedik Mustafa Sağyaşar için. Çünkü 1951 yılında Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başladığı yıldan bu yana tam 75 yıl geçti. Ve değerli sanatkar bu süre zarfında 125 küçük 45'lik plağa, 10 taş plağa, 10 adet uzun çalara imza attı. Ve kendisinin seslendirmiş olduğu 400'ü aşkın şarkısı bulunmakta. Aynı zamanda TRT repertuarında da besteleri yer almakta. Evet, Mustafa Sağyaşar'a uzun ömürler diliyoruz. Onun güzel sesinden dinlediğimiz bu sevilen şarkının ardından şimdi nihavend eserlerle bayram coşkusunu sürdürüyoruz değerli dostlar. Dinleyeceğimiz eser bir Osman Nihat Akın bestesi. Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök seslendirecek bu sevilen şarkıyı. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

biçimini her yerin mini mini dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü. Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Sanatçı Refik Fersan'ın Niyavend eseriyle seslendi. Efendim 2000 tarihine ait bu kaydın ardından şimdi 2007 yılında bir mola vereceğiz. Ve Türk müziğinin unutulmaz seslerinden değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'yı konuk edeceğiz. Vedat Bey, Arif Sami Toker'in güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Niyavend eserini seslendiriyor. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ala gitar, çal gitar. Umut Akyürek, Avni Anıl'ın sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend eserini seslendirdi. Sanatçı bu şarkıyı 2013 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş, biz de keyifle sizlerle paylaştık. Değerli dostlarımız, Bayram Coşkusu TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Şimdi ağırlayacağımız kıymetli sanatçımız Belkıs Dikmen, Akın Özkan'ın Nihavend eserini seslendirecek. Sevgili hatırladığımız, kalbimizin bir köşesinde yer eden, unutulmayan o özel insanlar için sunmuş olalım bu şarkıyı. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik. Açık kumral saçlarıyla, koyu siyah gözleriyle sevgilimdi, her şeyimdi. Unutmadım, unutamam.

Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren'i konuk ettik. Sanatçımız Rıdvan Tandoğan'ın Yaven şarkısını seslendirdi. Ellerimi tutup yalanlar saydın. Bir diğer adıyla Yalancı Falcı. Efendim bu şarkı 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları isimli albümde yer alıyordu. Evet, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ederken şimdi rotamızı

İzmir Radyosu'na çevireceğiz ve çok değerli hocamız, bestekar, ses sanatçısı Selim Öztaş'ın seslendirmiş olduğu Buse'lik bir şarkıya kulak vereceğiz. Güftesi Şemsi Belli'ye ait olan şarkı bir Selahattin İnal bestesi. Selim Öztaş bu eseri 2004 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses'i Selahattin Erköse'nin sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait Buselik şarkısıyla konuk ettik. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne? Değerli dostlarımız, yaşam yolu engebelerle, tozlarla, topraklarla dolu. Bize düşen bu yollardan geçerken aslında birçok kişinin de aynı yollardan, aynı şartlarla geçtiğini hatırlayabilmek. Ve elbette bu zorlu yolların ardından güzel, çiçekli yollara adım atabileceğimizin inancını da içimizde hissedebilmek. Evet, en güzel dileklerle sizleri selamlıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde şarkılarla, huzurla, mutlulukla yol alıyoruz. Bu arada bizleri de mesajlarınızla yalnız bırakmıyorsunuz. Yurdumuzun dört bir köşesinden o güzel dileklerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İklimi gibi insanı da sıcak Adana'mızdan, Mevlana diyarı Konya'mızdan, yeşil Bursa'mızdan, Ege'nin incisi İzmir'imizden güzel dileklerinizi ilettiniz. Yine yerel lezzetleriyle, güzel insanlarıyla Kayserimiz, kültürel yapısı, şahane gençleriyle parıldayan Eskişehrimiz, köklü tarihiyle Tokat'ımız, Karadeniz'in gözdesi Trabzon'umuz, masmavi deniziyle kalbimizde yer eden Alanya'mız. Her birinize selam olsun efendim. Efeler diyarı Aydın, Yeditepe'li İstanbul, o güzel mesajlarınızı bizler burada mikrofonlarımız başında aldık. Hepinize sonsuz teşekkürler, mutlu bayramlar olsun. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ritmimizi düşürmeyelim ve Efsunlu Bir Erol Sayan şarkısında şimdi Filiz Şatıroğlu'na kulak verelim. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

İzmir Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Turgay Kızıltuğ, beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend şarkıyı seslendirdi. Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. İçimizi kıpır kıpır yapan bu güzel şarkının ardından programımızın son bölümünü Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi dinleyeceğimiz eser bir Selahattin Erköse bestesi, Güfte Rüştü Şardağ imzalı. Erol Armutlu'nun 2007 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

sanatçımız Alper Diler, Amir Ateş'in Sözleri Nükhet Ulaştır'a ait Muayyer Kürdi eserini seslendirdi. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış. Bir diğer adıyla Eylül Akşamları. Efendim, dinlediğimiz bu kayıt Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programından. 2015 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2004 yılında Seda Gökkadar tarafından seslendirilmiş olan bir Necdet Tokatlıoğlu bestesine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Türkan Ateş'e ait. Hepimizin çok iyi bildiği ve sevdiği bir şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Yıldırım Gürses'in bu unutulmaz Muhayyer Kürdi eserini İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seva Şentürk seslendirdi. 1997 tarihli bir kayıt sunduk sizlere ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Hicaz'dan Karciğer'a, Nihavend'den Muhayyer Kürdi'ye birbirinden özel eserlerle Kurban Bayramınızı renklendirmeye çalıştık. Kah hüzünlendik, kah hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzur, mutluluk, sağlık, bereket dileklerimizle Kurban Bayramınızı bir kez daha en içten dileklerle kutluyoruz. Ve huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Zekai Tunca bestesinde Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler sizlerin olsun.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönülleri ısıtır.

TRT Ankara, İstanbul, İzmir radyolarının ses ve saz sanatçılarından canlı icralarla dinleyeceğiniz şarkılar, Stüdyo Name programıyla sizlerle buluşuyor. Stüdyo Name her gün saat 14.05'te TRT Name'de.

0: SRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Kurban Bayramı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki tüm kardeşlerime dayanışma mesajı gönderiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı. Erdoğan ayrıca hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da görüştü, tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin dik duruşunun fırtınalara rağmen değişmediğini söyledi. Bahçeli, milletimizin birlik ve beraberliğini son nefesimize dek gözeteceğiz dedi. MHP Genel Başkanı, CHP'de yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı da yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. CHP'de kurultay tartışması sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama geldi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel, yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Mutlak butlan kararı sonrası gerilimin sürdüğü CHP'de yeni bir hamle de gelmeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığı görevinin geçersiz sayılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu, 3 sayfalık yazılı başvurusunda Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılarak iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. CHP Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı, üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Dünyanın gözü ABD ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken, ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisi vuruldu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken, Kuveyt'te hava savunma sistemleri, füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam

devam ederken ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı. Trump, Hürmüz Boğazı'na kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. Katil İsrail unsurları ve işgalciler Batı Şeria'da da terör estirdi. Ateşkese rağmen Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, güneyde Sur ve Nebatiye, doğuda ise Beka Vadisi'ni hedef aldı. Saldırılarda çocukların da aralarında olduğu 13 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Odessa bölgesine Rus ordusu tarafından insansız hava aracılığıyla düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 11 kişi yaralandı. Sivil altyapının hedef alındığı saldırıda bazı binalarla araçlar zarar gördü. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi ekibi olarak bu güzel bayram gününde gönüllere dokunan eserler ve unutulmaz melodiler eşliğinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramınız kutlu, gönülleriniz huzur dolu olsun. Program yapımcımız Gülay Elden, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin ve programı birlikte hazırladığımız arkadaşım Didar Aliye Koyuncu, ben Nurten Demirkol. Sözlerimize biraz ara vererek müzik diyoruz. Muhayyer makamında bir şarkı ile sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu sizlerle. Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, de şimdi sırada Nihavend makamında bir eser var. Yıldırım Gürses'in bestesi, yine Nurten Demirkol seslendiriyor. Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri diyecek. Buyursunlar efendim.

0: Didacığım, bayramlar ne güzeldir değil mi? Eski bayramlar çok farklı.
1: Evet, kesinlikle tadı daha farklı.
0: Mendillerimiz, ellerimizde paralarımız, büyüklerimizi bekler, ellerini öper.
1: Evet ve o burunlardan hiç gitmeyen kolonya kokuları çeşit çeşit.
0: Değil
1: Her
0: mi?
1: evde farklı olurdu. Tütün kolonyaları olurdu, limon kolonyaları olurdu. Her seferinde farklı kolonya dökülürdü ve her eve gittiğimizde o koku bize niyeyse hep o evi hatırlatırdı yani. Evet, bu eve daha önce gelmiştim hissi verirdi ve hep tanıdık gelirdi. Hep bayramı hatırlatırdı kolonya kokuları. Bende hala aynıdır.
0: Çok haklısın. Bizim temiz

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yine Nurten Demirkol mikrofon başında, Hicaz makamında Fehmi Karamahmutoğlu'na ait bestesi ve güftesi çok güzel bir eser seslendirecek. Hiçbir şeyde gözüm yok diyecek.

Bayramda şenlik, huzurluk var olsun değil mi Didar'cığım? Senin güzel sesinden acaba şen misin, kederin var mı diyeceğiz, dinleyenlerimize sesleneceğiz. Bimen Şen ve Orhan Seyfi, Orhan'ın şarkısında sıra. Didar Aliye Koyuncu mikrofonda.

Şimdi Nurten Demirkol mikrofon başında ve Dede Efendi'nin Hicaz makamındaki bir eserini seslendirecek bizler için. Girdim yarın bahçesine, gülden geçilmez diyecek.

Nevisel Kökteş bestesi ve güftesiyle Didar Ali'ye koyuncu bu bayram gününde baharın güzelliğini anlatıyor bize. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur.

Programımız devam etmekte. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Nurten Demirkol tekrar mikrofon başına geçti ve Nihavend makamıyla bizlere seslenecek. Nurettin Rüştü Bingöl ve Saadettin Kaynağ'ın bestesi ve güftesi olan "Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş, Rabbim yaratırken seni bir hayli özenmiş" diyecek. Buyursunlar.

Çok sevdiğim bir şarkı da sıra Didar'cığım. Senin güzel sesinden dinleyeceğiz. Didar Ali'ye Koyuncu, bu bayram gününde armağanımız olsun. Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne. Saadettin Kaynak, Ercüment Er.

Şimdi yine Nurten Demirkol bizlere Hicaz makamında bir eser seslendirecek. Saadettin Kaynağ'ın bestesi olan "Yollarına gül döktüm, gelir de geçersin" diye diyecek.

0: bayram günlerinde de yollar bizi endişe içerisinde bırakıyor. İnşallah herkes sevdiğine, ailesine sağlık, huzurla kavuşsun diyelim.
1: Evet, herkese hayırlı yolculuklar diyelim. Yolda olanlarımıza, varmış olanlarımıza, sevdiklerine sağlıkla saatle kavuşup sağlıkla
0: İnşallah.
1: saatle dönmelerini
0: Kurallara uyarak,
1: dileyelim.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Evet, Didar Aliye Koyuncu mikrofona geliyor. Dinleyenlerimiz, Muhayyer makamında bir şarkı var. Arif Sami Toker'e ait. Ey sevgili hasretim sana.

Şimdi Nurten Demirkol yine mikrofon başında Muhayyer Kürdi makamında bir eser seslendirecek. Güftesi Muhammed Yılman'a, bestesi Erol Bingöl'e ait olan "Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara" diyecek.

Didar'cığım senden dinliyoruz. Kürdilicasker makamında sıra. Çok da güzel bir şarkı. Belki dostlarımız bu bayram günde bize eşlik eder. Bağ girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa.

Şimdi yine Nurten Demirkol mikrofon başında Kürdili Cazkar makamında güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Yener Topaloğlu'na ait olan Özlemin Çekmekle Bitmiyor.

Bayramınızı tekrar en içten dileklerimizle kutluyor. Sevginin, barışın eksilmediği nice güzel bayramlara kavuşmak dileğimiz ile program yapımcımız Gülay Elden ses kayıtta.

0: Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Necmiye Şahin ve ben Didar Aliye Koyuncu.
1: Ben Nurten Demirkol.
0: Huzurlarınızdan saygıyla, hürmetle ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın.

0: SRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Kurban Bayramı'nı tebrik etti Erdoğan. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Arda Hudut Bölük Merkezi'ni ziyareti sırasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Edirne'de görevli Mehmetçiğin bayramını kutladı Erdoğan. Hac ibadetini yerine getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aracılığıyla telefonda kutsal topraklardaki hacılarla da görüştü. Tüm hacıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra CHP ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş paylaşımında, "Can Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı, üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı'dır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalarına neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. "Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim" diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarına da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi.

CHP'de bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın ikinci dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'dan gelecek anlaşma haberine çevrilmişken ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan güçlerine ve ticari gemi trafiğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla bir İran askeri tesisini vurdu. İran saldırıya misillemede bulunduğunu açıklarken kuvvetli hava savunma sistemleri füze ve İHA saldırıları sebebiyle devreye girdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı, Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı, 10 kişi hayatını kaybetti. Kenya'da lise öğrencilerinin kaldığı yatılı bir kız okulunda yangın çıktı. 15 öğrenci yaşamını yitirdi, 70'ten fazla kişi de yaralandı. Haberleri sunduk.

Ritornáme. Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan Stüdyo Name programından sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz hepinizi. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı ve ben Gül Yazıcı, sevdiğiniz, bildiğiniz eserlerle yaklaşık bir saate yakın süreyle radyolarınıza misafir olacağız. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli sanatçıları, solist arkadaşlarım Ayşe Ekiz, İbrahim Suat Erbay, İsmail Özkan. Saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kemençede Neva Gülses, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, udda Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzlüer, klarnette Tanju Erol, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle beraber bugün. İlk şarkımız Saadettin Kaynağ'ın Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir mahur eser. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize bayram gecesi diyeceğiz koroyla.

0: Evet, Saadettin Kaynağ'ın bu güzel eserini seslendirdik. Evet İbrahim, merhaba.
1: Merhabalar efendim.
0: Ne okuyacaksın bize devamında?
1: Efendim yine Saadettin Kaynağ'a ait Mahur makamında güzel bir şarkı. Olsa da hoş kokulu, dikenlidir gül yolu, aşkın bükülmez kolu, aman ferman dinlemez gönül diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: İbrahim Suat Erbağ, çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de sanatkar arkadaşlarıma refakatleri için teşekkür
0: ediyorum. Evet, pek söylenmeyen, çalınmayan bir eserdi. Böylece repertuarımıza katmış olduk.
1: Elbette.
0: Neyle devam ediyorsun?
1: Yine tabii Mahru makamından devam ediyoruz. Güftesi ve bestesi Muzaffer İlker'e ait. Bu son şarkımda sen varsın, ilk şarkımda yine sen vardın diyeceğiz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Bizler de teşekkür
0: ederiz. İbrahim'cim son eserin
1: son
0: var
1: eser
0: galiba.
1: Yine Saadettin Kaynak ve Karacaoğlan'ın o koşmasıyla, Mahrum Hakan'daki o koşmasıyla veda edelim dedim ben de. Ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca.
0: Evet.

0: TRT Name.
1: İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi mikrofonda sevgili Ayşe Ekiz bizlerle. Ayşe'cim ne okuyacaksın bize?
2: Herkese merhaba öncelikle. İyi bayramlar geçirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah herkes gönlünce geçirebilmiştir bayramı. Ben sevgili İbrahim Kaynak'la bitirdi. Ben de yine Saadettin Kaynağı'a ait uşak bir şarkıyı seslendirmek istiyorum. Güfte Vecdi Bingöl. Niçin baktın bana öyle?
1: Hadi bakalım.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar.
0: Evet, sırada hangi uşağı söyleyeceksin Ayşeciğim?
1: Gülcüm, şimdi sözler Kemalettin Kamu'ya, müzik Yıldırım Gürses'e ait. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde diyeceğim. Hemen ardına bağlıyoruz arkadaşlar bunu. Zeki Duygulu'ya ait uşak hareketli bir şarkıyla Dereler Çağlar Oldu diyeceğiz. Yaktın, yandırdın beni.

0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyorum sevgili söz arkadaşlarımıza.
0: Ellerinize sağlık. Ayşe'cim ağzına sağlık senin
1: teşekkür
0: de.
1: Teşekkür ederim Gülcüm.
0: Şimdi Uşak makamından Hicaz makamına doğru yol alıyoruz ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir Selanik türküsüyle devam ediyoruz. Bir fırtına tuttu bizi deryaya kardı diyeceğim.

Selam olsun atamıza diyelim buradan da. Evet, Haydar Telhüner'in söz ve müziği Haydar Telhüner'e ait Hicaz eserle devam ediyoruz. Seni nerede arasam, saçlarını ben tarasam, her teline gül bağlasam.

Ellerinize sağlık. Evet, şimdi bir türkü var önümde. Zilli de Maşa Darbuka. Notayı alan Rüstem Avcı'ymış. Onu da buradan selamlayalım. Buyurun efendim.

0: Evet kıymetli dinleyenler, şimdi ben sıramı İsmail'e bırakıyorum. Sevgili İsmail, bize ne söyleyeceksin?
1: Evet. Ünlü bestekarımız Arif Sami Toker'in ızdıraplar içinde geçirdiği hayatının bir özetidir talihin elinde. Acaba bir gün gelecek miyim der. Evet, hüzzam makamının büyüsüne kapılıverir insan. Güzel bir eserle devam ediyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım diyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz. İsmail Özkan ilk Hüzzam eserini okudu. Şimdi ne var sırada İsmail'cim?
1: Evet, şimdi zamanında 1 milyon 800 bin tane satılan plakla dünya rekoru kırmış bir şarkı. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap. Evet, Abdullah Yüce'nin Hüzzam şarkısı, sözleri Hasan Bayri'ye ait. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap diyoruz.
0: Evet, dinliyoruz seni.

0: Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, solist arkadaşlarım Ayşe İkiz, İbrahim Suat Erbay, İsmail Özkan, saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Görkem Güder, kemençede Neva Gülses, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Bora Dicle, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzlüer, klarnette Tanju Erol, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerleydi bugün ve programı hazırlayan Sevilay Tunalı'ydı. Son şarkıyı seninle mi bitirelim İsmail'cim? Seninle bitirelim. Ne okuyorsun son olarak? Galiba Hüzzam'dan devam ediyorsun.
1: Hüzzam bir türküyle devam edelim. Kadri Şen çalar, söz Necdet Atılgan. Gezdiğim dikenli aşk yollarında.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında gelenekselleşen bayramlaşma programları yapılıyor. AK Parti'de ilk bayramlaşma 2 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile oldu. CHP heyetinin AK Parti'ye bayram ziyareti yaptığı sıralarda CHP Genel Merkezi de AK Parti heyetini ağırladı. 3 bayramın ardından yapılan bayram ziyareti samimi bir havada geçti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti heyetiyle bayramlaşmasında ise terörsüz Türkiye hedefindeki kararlılık vurgulandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayımladığı mesajda Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayımladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi pazartesi günü toplanmayacak. 1 Haziran'da yapılacağı duyurulan toplantı üyelere resmi tebligat gitmediği için ileri bir tarihe ertelendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar sonrası taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanıdır, arınma ve durulma süreci başlatılmalı dedi. Bahçeli, tartışmalara neden olan kurultay tarihiyle ilgili de CHP'nin kuruluş günü olan 9 Eylül'ü önerdi. Ankara'da gazetecilerle bayramlaşan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kurultayının tedbir kararı kalktıktan sonra yapılabileceğini söyledi. Benim elimde olsa yarın kurultaya giderim diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin ihraç edileceği iddialarını da dedikodu dedi. Gerekirse Özel'le görüşebileceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez haram araç tartışması gündemde. Özkan Yalım'ın içini dizayn ettirdiği ve Aziz İhsan Aktaş'ın aldığı öne sürülen Özgür Özel'in kullandığı iki makam aracı satılığa çıkarıldı. CHP Genel Merkezi'nin önünde sergilenen araçların üzerine haram yazısı asıldı. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde araçların satılığa çıkarıldığı belirtildi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Sanayi'nin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı.

0: ve seri üretim süreci başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeşil vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail, Kurban Bayramı'nın ilk günü Gazze şeridinde katliam yaptı. Batı Şeria'da da terör estirdi. Gazze kent merkezine düzenlenen hava saldırılarında 8 Filistinli katledildi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını da yoğunlaştırdı. Saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.
1: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
2: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
1: Bayramın ruhunu hep

0: TRT Name.
1: Metin Everest'in yöneteceği Suzinak Fass'ını dinleyeceksiniz. Ara taksimini neyle? Ali Balak babalar yapacak.

0: Metin Everest'in yönettiği Suzinak Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'ini Neyle Ali Balak Babalar yaptı.
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
2: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
1: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
2: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
3: Saat 18.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi. AK Parti 16, MHP ise 7 partiyle bayramlaştı. Bayram sohbetlerinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yayınladığı mesajla Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü kutladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yayınladığı mesajda tek millet, iki devlet vurgusu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu mecliste yapılacak CHP grup toplantısının talimatı olmadan gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır, dedi. 1 Haziran'da yapılması planlanan parti meclisi toplantısı ise başka bir tarihe ertelendi. Memleketi Manisa'da konuşan Özgür Özel yeni bir parti kurmayacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay açıklamasına da cevap verdi. Kemal Bey avukatını Yargıtay'a gönderip başvurusunu çeksin, tedbir kararı kalksın, 40 gün içinde kurultayımızı yapalım, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yürütmekte olduğu CHP Grup Başkanlığı görevinin usulen geçersiz sayılması talebiyle meclise başvuru yaptı. Dilekçenin bayram sonrası işleme alınması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel krizlere rağmen güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu söyledi. İhracatta olumlu tablonun sürdüğünü vurgulayan Bolat, Haziran'da 4-5 milyar dolarlık ihracat artışı sağlayacağız, dedi. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye'nin enerjide arz sıkıntısı çekmediğini belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli savunma sanayinin önemli projelerinden olan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerinin son harp başlıklı test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu. Böylece milli hava füzelerinin doğrulama süreci geride bırakıldı ve seri üretim süreci başladı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk hızlı treninden yeni hız rekoru geldi. Milli elektrikli hızlı tren saatte 240 kilometreye ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trenlerimiz maksimum hızına ulaşıncaya, tüm güvenlik ve konfor kriterlerini eksiksiz karşılayıncaya kadar testlere devam edeceğiz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatanı korumak için çağrıda bulundu. Daha fazla hassasiyet istihdam ediyorum diyen Bakan Yumaklı, bayram tatilinde orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın güneyindeki Bender Abbas yakınlarında askeri hedefleri vurdu. Washington yönetimi saldırının gerekçesini Amerikan güçleri ve ticari deniz trafiğine yönelik tehdit olarak açıkladı. İran'da misilleme olarak bölgedeki bir Amerikan hava üssüne hedef aldığını duyurdu. ABD ve İran arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kimse kontrol etmeyecek, herkese açık olacak dedi. İran'ın anlaşmaya kararlı olduğunu ancak henüz o noktada olmadıklarını belirtti. İran'dansa kırmızı çizgilerden geri adım atmayacağız yanıtı geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Ateşkese uymayan İsrail unsurları Kurban Bayramı'nda da bombardımana devam etti. Bayramın ilk iki günündeki saldırılarda can kaybı 16'ya yükseldi. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İzmir hariç Ege, Antalya il merkezi hariç olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

0: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
1: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
0: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur dolsun.

TRT Ankara Radyo stüdyolarından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akustik Name programından sesimizin ulaştığı her yere ve herkese sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Program solistiniz ben Suat Erdil. Bu akşamki ton masterimiz kıymetli Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve program yapımcımız Aslı Valer. Sizlere birlikte olacağımız süre içerisinde beğeneceğinizi umduğumuz eserler seçtik. İnşallah radyo başında bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Stüdyoda bu akşam bana eşlik edecek birbirinden değerli üstadlar var. Onları anons etmeden geçemeyeceğim. Kemanda Korhan Güllören, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem, bas gitarda Mustafa Kampıçak, perküsyonda Bilal Bilke ve Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Arkadaşlar şimdi ellerinize sağlık. Kıymetli dinleyiciler, bugün bayram. Hepimizin farklı huzura, farklı mutluluğa erdiği gün. Umarız ki tüm dünya bu bayramı birlikte, huzur içinde ve mutlulukla geçirir. Kıymetli dostlar, Akustik Name'ye Göksel Baktagil'in çok değerli bir saz eseriyle başladık.

Avni Anıl'a ithafen yazılmış bir eserdi bu. Anıl ismini taşımakta ve eserin hanelerinde Avni Anıl'ın bestelerinden bölümlere yer verilmiştir. Saygıdeğer hocamız da bizi dinliyorsa Göksel Hoca, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hemen akabinde bir Avni Anıl bestesi seslendirmeye çalıştık. Aşk nedir, nasıldır, bilen var mı dedik. Kıymetli dostlar, Akustik Nami Nihavend makamında bir başka eserle devam etmekte. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait bir eser. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım.

0: TRT Name.
1: Dostlar akustik name Suat Erdil'le tüm hızıyla devam etmekte. Gerçekten saz üstadlarına huzurlarınıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ki her hafta böyle çok kıymetli bir saz eseri hazırlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik Nihamet makamındaki son şarkıya. Güfte ve beste Zeynettin Maraş'ın Gizli Aşk Bu, Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye.

Efendim geldik Kürdülü Hicazkar makamına. Yine bir Avni Anıl bestesidir ki çok kıymetli eserlerinden bir tanesidir. Güftesi Tekin Gönenci aittir. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun.

0: TRT Name.
1: Dostlar, şimdi sırada iki tane muhayyer Kürdi şarkı var ki birbirinden güzel şarkılardır. Güftesi Rüştü Şardağ, bestesi Selahattin Erköse'ye ait ilk eser. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim.

Kıymetli dostlar, Mahyar Kürdi makamındaki son eserde sıra. Kutup Ayaslı'ya ait bir eser. Sen Nisan'sın daha, ben sarı Eylül. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül. Sen alev alevsin, ben savrulan kül.

0: TRT Name.
1: Güftesi ve bestesi Vedat Yıldırım Bora'ya ait çok sevilen bir eser var ki istiyoruz radyoları başındaki dinleyicilerimiz de sesi biraz açsın, bizlere eşlik etsin. Dert bende, derman sende.

Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gerçekten çok kıymetli üstadlarla beraber çalışıyoruz. Bizlere keyif veriyor. Evet. Efendim her hafta bir klasik haline gelen türkü bölümüne geldik. Türk halk müziği repertuarındaki eserlere yer vermeye özen gösteriyoruz. Şimdi bir Urfa türküsü var sırada. Çok da severek dinlediğiniz bir türküdür ki. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu. Aklımı başımdan aldım, gitti başka göle düştü.

Kıymetli dostlar, akustikname programının artık sonuna doğru geldik. Birbirine bağlı iki tane türkümüz olacak. Bu hafta türküyle veda edeceğiz. Efendim, bu akşam bizlere eşlik eden çok kıymetli ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Suat Erdil. Kemanda Korhan Gülleren, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem, bas gitarda Mustafa Kampıçak, perküsyonda Bilal Bilke ve Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Bu hafta sizlere çok güzel nameler sunmaya çalıştılar. Şimdi bir tane Kazım Birlik türküsü var. Bayramdan bayrama diyeceğiz ve hemen arkasından yine bir Urfa türküsüyle kapanış yapacağız. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm diyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonunda tekrar bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendinize çok iyi bakın, haftaya görüşmek üzere.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönülleri ısınır.

İyi akşamlar değerli dinleyenler. Akşamın Sesi programından merhaba. Bugün 28 Mayıs Perşembe, saatlerimiz 19'u gösteriyor. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmen Şahin Atmaca ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik olacak. Bugün Akşamın Sesi programını Kürdili Hicazkar bir şarkıyla açıyoruz değerli dinleyenler. Bestesi Münir Nurettin Selçuk'a, güftesi ise Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait eseri Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın.

Söyle, derdini kaç yıl çekecek bu dertli başım? Alparslan'dan dinledik bu Hicaz eseri. Bestesi ise Hüseyin Mayada'ya aitti. Sırada Kürdili Hicazkar bir eser var. Bestesi Yorgo Bacanos'a ait bu eseri Şeniz Güneş'ten dinleyeceğiz. Neşeyle geçen ömrümü eyvah keder ettin.

Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan, beni sev. Nusret Yılmaz'ın sesinden dinledik bu Hicaz eseri. Bestesi ise Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye aitti. Yine Hicaz bir eserle devam ediyoruz. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Koray Ekener'e ait bu eseri Güldehen Marmara'nın sesinden dinleyeceğiz. Sen saçlarıma konan aklar gibisin.

Şarap mahzende yıllanır, aşkın kalbimde yıllanıyor. Yahya Geylan'ın sesinden dinledik bu Kürdüyle Hicazkar şarkıyı. Bestesi Sade Hoşçes'e, güftesi ise Behçet Kemal Çağlar'a aitti. Sırada yine Hicaz bir eser var değerli dinleyenler. Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait bu eseri Handan Odabaşı'nın sesinden dinleyeceğiz. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız.

Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Bilge Pakalanların sesinden dinledik bu Hicaz eseri. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi ise Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aitti bu eserin. Ve sırada yine bir Hicaz eser var değerli dinleyenler. Bestesi Metin Everes'e, güftesi Mehmet Erbulun'a ait bu eseri Cengizhan Sönmez'in sesinden dinleyeceğiz. Aşkın denizinde boş sandal gibi.

caz eseri. Bestesi Hüsnü Üstün'e, güftesi ise Aşkın Tuna'ya aitti. Sırada Kürdili Hicazkar bir eser var değerli dinleyenler. Bestesi Zeki Müren'e ait, güftesi ise Yaşar Güvenir'e ait bu eseri Mehmet Özkaya'dan dinleyeceğiz. Sensiz saadet neymiş, tatmadım, bilemem ki.

Gözlerime bakma, hiç kendini göremezsin. Neşe Öztaş'ın sesinden dinledik bu Hicaz eseri. Bestesi Ünsal Silleli'ye, güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Sırada yine Hicaz bir eser var değerli dinleyenler. Bestesi Saadettin Öktenay'a, güftesi ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Alper Diler'in sesinden dinleyeceğiz. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki.

Yüreğimde ince sızı. Bu Hicaz makama ait eseri Ayşe Taş'ın sesinden dinledik. Bestesi Selahattin İnal'a, güftesi ise Ali Orhan Arıkan'a aitti. Sırada yine Hicaz bir eser var değerli dinleyenler. Bestesi Zekai Tunca'ya, güftesi ise Nazım Hikmet Ran'a ait. Ve Zekai Tunca'nın sesinden dinleyeceğiz. Sevgilim, yalan söylersem sana, kurusun ve mahrum kalsın dilim.

Bu ne acı, bu ne keder, sus kalbim sus, artık yeter. Zeki Müren'den dinledik bu Hicaz şarkıyı. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi ise Mehmet Karaca'ya aitti. Sırada Kürdili Hicazkar bir eser var, bestesi Avni Anıl'a ait. Güftesi ise Reşat Özpirinççi'ye ait. Bu eseri Mehsem Özşimşir'in sesinden dinleyeceğiz. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar.

Gül açılsın dudağında, gülüver. Cengiz Han Sönmez'in sesinden dinledik bu Kürt dilici asker eseri. Beste ve güftesi ise Selahattin İçli'ye aitti. Sırada mahur bir eser var değerli dinleyenler. Bestesi Münir Nurettin Selçuk'a, güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu eseri Asuman Aslım'ın Görgün'ün sesinden dinleyeceğiz. Otomobil uçar gider, gönlüm gibi geçer gider.

Hicranı açmıştır sinede yare. Mahur bir eseri Mustafa Sağyaşar'dan dinledik. Bestesi Sade Hoşses'e, güftesi ise Karacalı oğlana aitti. Programımız mahur eserlerle devam ediyor değerli dinleyenler. Bu defa bestesi ve güftesi Selami Şahin'e ait eseri Yaşar Özel'in sesinden dinleyeceğiz. Sen mevsimler gibisin.

Aşk elinde yanıyorum. Beste ve güftesi Selim Öztaş'a ait bir mahur eseri Neşe Öztaş ve Selim Öztaş'tan dinledik. Sırada yine mahur bir eser var değerli dinleyenler. Bestesi Turhan Taşan'a, güftesi ise Fatma Onur'a ait bu eseri Esma Başbuğ'dan dinleyeceğiz. Tek bedende iki candık, bu sevgiyi bitmez sandık.

Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Bu Nihavend eseri Hamide Uysal'ın sesinden dinledik. Bestesi ise Şekip Ayhan Özışık'a aitti. Sırada yine bir Nihavend eser var değerli dinleyenler. Bestesi Suat Aydın'a ait bu eseri Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinleyeceğiz. Gündüzüm seninle, gecem seninle.

Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Bu nihavend eseri Muazzez Ersoy'un sesinden dinledik. Bestesi Teoman Alpay'a, güftesi ise Hikmet Münir Ebcioğlu'na aitti. Değerli dinleyenler, programımıza nihavend eserlerle devam ediyoruz. Sırada bestesi Refik Fersoy.

Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Eda Şimşek'ten dinledik bu nihavend eseri. Bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e, güftesi ise Ömer Bedrettin Uşaklı'ya aitti bu eserin. Ve sırada nihavend bir eser var değerli dinleyenler. Bestesi Rıdvan Tandoğan'a, güftesi ise Mehmet Erbulun'a ait bu eseri Tuğçe Palan'ın sesinden dinleyeceğiz. Yüzüme bakma öyle, bana bir şeyler söyle.

Bir zamanlar gelmeyecek bir mevsim bekler gibi. Bu Nihavend eseri Melihat Gülses'ten dinledik. Bestesi Necip Gülses'e, güftesi ise Ceyda Görk'e aitti. Değerli dinleyenler, saat 19'da başlayan birlikteliğimizin sonuna geldik. Akşamın sesinde program yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmen Şahin Atmaca ve mikrofon başında ben Muhammed Çevik vardı. Sizlere Nihavend bir şarkıyla veda ediyoruz. Bestesi ve güftesi Baki Çallıoğlu'na ait bu eseri Cavit Tanüre'nin sesinden dinleyeceğiz. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

git gidebilirsen. Beni böyle bırak git, git gidebilirsen. Beni böyle bırak git, git gidebilirsen.

0: TRT Name.
1: Biruni Ahenk. Değerli TRT Name dostlarımız, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şenocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji, yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Mis gibi doğanın kokusunun sokaklara yayıldığı, soğuk rüzgarların yerini ılık esintiye bıraktığı, güneşin kendini göstermeye başladığı, soğuk kış günlerinde hayalini kurduğumuz pırıl pırıl baharın geldiği bu güzel günlerde siz değerli dinleyenlerimize bir bahar akşamı temasıyla hazırladığımız repertuarımızla seslenmek istedik.
2: Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Programımıza hoş geldiniz.
1: Doğanın uyanışı, ağaçların dallarının yeşermesi, gökyüzünün daha mavi gözükmesi, baharın gelişini müjdeler bize. Doğa uyanırken enerjimiz ve umutlarımız da canlanır baharın sesiyle. Ruhumuzda susan ne varsa baharla birlikte yeniden konuşmaya başlar. Tıpkı Selahattin Pınar'ın eşsiz bestesine Fuat Edip Baksın'ın yazdığı o ince ve zarif şiir gibi. Belki de bir bahar akşamı rastlanmıştır ona.

0: Ne kadar nazik, zarif ve içli bir anlatım değil mi Asım?
1: Evet, o yıllarda sevgili olan duygular çok zarif cümlelerle anlatılmış.
0: Evet. Fuat Edip Baksı 1912-1974 yılları arasında yaşamış bir şair. Şarkının güftesini de o yıllar arasında yazmış. İnsanlar arası iletişimin en nazik, en hassas olduğu yıllar. O zaman birbirinden, çevreden çekinme ve utanma duygularının en üst düzeyde olduğu, saygının en yoğun hissedildiği dönemler. O nedenle şarkının hikayesinde de Fuat Edip Baksı bir bahar akşamı Çamlıca Kız Lisesi'nin önünden geçerken daha önce rüyasında gördüğü ve aşık olduğu kızı görünce hayretle yüzüne bakar. Kız da onun baktığını görünce utanır ve başını önüne eğer. İşte bu zarif dizeler böyle doğmuş. Bizler de yıllardır çok severek, zevkle icra ederiz bu güzel eseri. Şimdi de sırada yine çok değerli bestekarlarımızdan Saadettin Kaynağ'ın Nihavend makamında bestelediği güftesini Ramazan Gökalp Arkın'ın yazdığı çok güzel bir eser daha var. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül örtmüyor. Yâre tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor.

Yâre ulaşamamanın verdiği kederi çok zarif cümlelerle ifade eden bu güzel eserden sonra hemen sıradaki eserimize geçiyoruz. Bu akşam repertuarımızı oluşturan baharlı şarkılarımız musikimizin en seçkin eserlerinden. Ve değerli dinleyicilerimiz, umarız bize severek eşlik ediyorsunuzdur. Sıradaki Nihavend makamındaki eserimizin güfte ve bestesi Teoman Alpay'a ait. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı.

Bu güzel eserden sonra musikimizin büyük bestekarlarından Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait bir eser var sırada. 1778 yılında İstanbul Şehzadebaşı'nda doğmuş Dede Efendi. Babasının hamam işletmecisi olmasından dolayı Hamamizade olarak tanınmış. Öğrenimini tamamladıktan sonra defterdarlıkta baş muhasebe kaleminde katip muavini olarak çalışmaya başlamış. Öğrenciliği sırasında sesinin güzelliğinden dolayı ilahicibaşı olan Dede Efendi, ilk musiki derslerini Uncuzade Mehmet Emin Efendi'den almış. Düzenli olarak devam ettiği Yenikapı Mevlevi Hanesi'nde Ali Nutki Dede ve kardeşi Abdülbaki Nasır Dede ile çalışmış. 1798 tarihinde Çile'ye niyetlenmiş. Çile o yıllarda maneviyat ile baş başa kalmak için inzivaya çekilip dünya nimetlerinden el çekmek ve ibadete verilen bir dönemde geçirilen hal demekti. Allah'a erişme yolunda nefsi terbiye etmek için haz verecek her türlü şeyden el çekmek, her türlü sıkıntıyı göze almak bir manevi perhis devresi olarak tanımlanır. Çilesinin ikinci yılında bestelediği Zülfündedir Benim Bahtı Siyahım adlı buselik şarkısı üslup ve melodik yapısıyla çok farklı olduğu için eserin bestekarını merak eden 3. Selim, İsmail Dede'yi saraya çağırıp şarkıyı kendisinden dinledikten sonra takdirlerini bildirmiş. Hamamizade İsmail Dede Efendi 1801'de çilesini tamamlayarak Dede ünvanı almış. Şimdi Hicaz makamında köçekçe formunda bestelediği Bahar'ın Zamanı Geldi A Canım eserini seslendiriyoruz.

0: Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin yüzyıllar öncesinde yazdığı bu güzel eserden sonra günümüzde bestelenmiş, sizlerin de bize zevkle eşlik edeceğinizi düşündüğümüz iki güzel Hicaz şarkıyla bu haftalık veda ediyoruz. İlk şarkımızın söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait, İkinci Bahar. Ve ikincisi ise Azeri bir şarkı olan Değdi Saçlarıma Bahar Küleği. Bu güzel şarkıları seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli tonmeisterimiz Mehmet Sungur'a, muhteşem yorumuyla eserlerimize renk ve ahenk katan değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji, haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Hayatınız hep bahar tazeliğinde ve neşesinde olsun. Haftaya buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça kalın.

0: Bir bayram sabahı, radyodan yükselen nameler, büyüklerin elleri çoktan öpülmüş, kahveler ise çoktan pişmiş ve içilmiş. İşte tam da böyle bir bayram huzurunda TRT Name'de Yıldız Sozları programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öketüren, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yıldız Tozları'nda bu özel bayram buluşmasında konuğumuz çok özel. Türk tiyatrosunun zarafetini, güler yüzünü ve usta oyunculuğunu yıllardır başarıyla taşıyan, sanat hayatı boyunca sayısız karaktere hayat vermiş, her rolüne incelik, her cümlesine samimiyet katan değerli dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Nevra Serezli şu an stüdyomuzda. Heyecanımı size tarif edemem radyoları başındaki dinleyenlerimiz. Keşke görüntüsü de olsaydı, bence çok güzel olurdu ama kendisine hepimizin adına hoş geldiniz diyorum ve iyi bayramlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için. Ben de tüm dinleyenlerin bayramlarını kutluyorum.

0: çok kıymetlisiniz. Ama bayram günü içerisinde sizinle yapacağımız bu güzel sohbette ben öncelikle şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Çocukluğunuzun bayram sabahına gidelim mi sizinle birlikte?
1: Valla çok eskiye dayanıyor.
0: Ama bence güzel bir kokusu vardır yine.
1: Çocukluğuma gitmek çok uzun yılların getirdiği bir şey. Ama biz güzel hatırlarız, benim arkadaşlarım, benim yaşıtlarım ve kardeşim olmak üzere. Çünkü gerçekten bir coşku olurdu bayramlarda evin içinde. Bir gün öncesinden işte alınan güzel çoraplar ya da ayakkabılar, meşhur kırmızı rugan ayakkabı simgesi vardır biliyorsunuz. Her
0: Evet.
1: zaman olmazdı tabii.
0: Evet.
1: Ama alındığı zaman o da doğrudur. Hani baş ucuna koyarsın, ertesi sabahı beklersin. O ne güzel bir heyecandır. Şimdi o kadar tüketim toplumunda her şeyi almaya, peşine koşmaya, iddialaşmaya alıştık ki belki de bu devrin insanları geriye dönüp baktıklarında ya bir pavuç içinde bu kadar heyecan duyulur mu diye düşünebilirler. İşte bizim devrimiz öyleydi. Biz bir çoraba heyecan duyardık. Yeni o gün paketi açacağız ve beyaz pomponlu, fırfırlı çorabımızı
0: Çoraplarınızı
1: giyeceğiz diye. O hayatın anlamını ve güzelliklerini bize hatırlatıyor çünkü. Komşuculuk çok vardı. Komşu komşu dolaşılırdı. Muhakkak mendil verilirdi çocuklara ve mendilin içinde de para olurdu. O mendiller bende hala durur.
0: ne güzel.
1: Bazıları kayboldu ama genellikle bir mendil koleksiyonum vardır.

0: Yani o devirdeki kenarı dantelli ipek ya da güzel bir kumaştan yapılmış mendilin anlamı ancak benim yaşımdakiler bunun kıymetini bilebilir. O mendiller hep saklanırdı, el öpülürdü. İşte çikolata, şeker gittiğimiz evde yenirdi. Büyük bir saygıyla yanında otururduk büyüklerimizin. Sonra elbisemizi kirletmemek için başka elbise giyilir. Bahçede öyle oyun
1: Değil mi? Bir de öyle bir
0: oynanırdı.
1: şey vardı. Çünkü
0: Tabii
1: üstümüzün başımızın kirlenmemesi
0: kirletmemek
1: gerekiyor.
0: gerekir. Öyle işte güzel anılar.
1: Peki şimdi bayram deyince işte yine geçmişe baktığımızda en çok hangi duygu sizde ağır basıyor? Mesela özlem mi, neşe mi, hatıralar mı? Bu zamandan o zamana baktığınızda hangi koku sizde daha
0: Valla şimdi
1: fazlaca?
0: bayram deyince bana çocuklarımın, gelinlerimin, torunlarımın beni ziyaret etmesi fikri geliyor. Ben hemen bayram deyince seyahati pek algılamıyorum açıkçası. Tabii ki gençler şimdi ilk fırsatta seyahat programı yapıyorlar. Bayram öyle
1: Evet.
0: geçiştiriliyor. Ben ona taraftar değilim. Benim kafamda hiçbir zaman o bayramda hangi yere giderim fikri olmamıştır. Evde olayım, ailemle birlikte olayım fikri olmuştur. Ama onlara da hak veriyorum. Çok sıkı çalışılıyor karı koca.
1: Evet, belki de
0: Bayram tatil oluyor. Bir nefes alma
1: işte hayatın
0: fırsatı.
1: şartlarının daha ağır olması belki
0: Tabii.
1: yani işte iş gücünün çok ön planda olması,
0: Çok.
1: şimdilerde birbirimize çok vakit ayıramayışımız,
0: Hiç.
1: işte bunu bir tatil sebebiyle bahane edip işte ya arkadaşlarımızla ya ailemizle birlikte olabileceğimiz
0: Ya
1: başka bir yere
0: tabii
1: gitmek.
0: bizim zamanımızda kapı o kadar çok çalardı ki. Yani son yıllara kadar da. Şimdi tabii apartmanda da devamlı kapı çalınırdı. Ya çocuk gelirdi ya işte birazcık para
1: Bir
0: isteyenler,
1: şeker,
0: bir
1: bir
0: şeker
1: lokum, bir
0: falan.
1: çikolata, değil mi?
0: İnanın ki yani 3-4 senedir kapım hazır da etsen birazcık yanında parayı veyahut da çikolatayı falan. Gelen giden yok, kapıyı çalan yok.
1: Çünkü herkes
0: Çünkü
1: tatilde.
0: evet.
1: Herkes
0: Yani
1: tatilde.
0: tabii yıllarla bir sürü şey değişiyor. Ki biz geleneklerine bağlı bir milletiz. Yani bir Amerikalı gibi, İngiliz gibi falan değiliz ama onlarda da tam tersi hiçbir zaman olmazdı. Bir Christmas'larını, New Year'larını bir de Thanksgiving günlerini muhakkak kutlarlardı. Ama şimdi onlar da sanki buraya biraz dönüş daha çok oluyor da biz biraz geri plana itmiş gibi oluyoruz.
1: Sanki yerler değişti,
0: Biraz
1: değil mi?
0: değişti gibi.
1: Yerler
0: Çünkü şimdi
1: değişti.
0: mesela ben filmlerde falan da görüyorum. Amerikan dizilerinde falan büyük anne büyük babalara hiç önem verilmezken şimdi devamlı filmlerde bir büyük baba figürü oluyor. Bir büyük anne figürü oluyor. Demek ki onlara önem vermeye başladılar.
1: Bunu aslında çok sıkça dile getiriyoruz. Bizde eski ataerkil aile modelimiz ne kadar kıymetliydi. Biz oradan koptuk, modernleşiyoruz diye belki
0: Evet.
1: koptuk. Ama Batı bu sefer bizim
0: Bunun kıymetini
1: kendi,
0: anladı.
1: evet onlar bunun kıymetini anladı. Onlar bizim eskimize geri dönüş yaptılar. Biz yine de umutlu olalım. Büyüklerimiz çok kıymetli.
0: Çok.
1: Çocuklarımız da keza aynı şekilde. Aile olmak çok güzel. Dolayısıyla belki bayramların en güzel birleştirici özelliği hepimizi bir araya getirişi. Burada aşırı derecede bir önem taşıyor. Her ne kadar uzaklaştık diyorsak da bugün biz mikrofonlarımızın başından radyoları başındaki dinleyenlerimize diyelim ki gidin büyüklerinizi arayın, sorun. İşte çocuklarınıza kapıyı çalıyorlarsa eğer mutlaka bir lokum, bir şeker ikram edin diyelim. Yine eski örf adetlerimiz devam etsin. Arzusu içinde olalım.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Evet. Şimdi sizin birçok sanatçıyla özellikle Türk müziği sanatçılarıyla dostluğunuz, yakınınız olduğunu biliyorum. Olmasa dahi geçtiğimiz zamanlarda onları zevkle, keyifle dinlemişsiniz. Behiye Aksoy'a kulak verelim mi şimdi?
0: Evet.
1: Bir Kürdi Cazkar şarkıda dinleyelim. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?
0: Sevdim.

0: Efendim, TRTname'de bayramın ikinci gününde Yıldız Tozları programındasınız ve şu an stüdyomda çok değerli bir ismi ağırlıyorum. Dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı değerlimiz, çok kıymetlimiz Nevra Serezli bizlerle birlikte. Sohbetimize yine devam ediyoruz. Bayram sabahlarını konuştuk, eski bayramları konuştuk ama şimdi biraz da sanattan bahsedelim istiyorum. Ben yine hemen size büyük bir heyecanla sormak istiyorum. Tiyatro sahnesine ilk çıktığınız günkü heyecanı bugün de hissediyor musunuz acaba?
1: Aynen, 7 senedir Ağaçlar Ayakta Ölür adlı oyunu oynuyorum. 24 Mayıs'ta son bulacak. Çünkü 7 senedir oynadık. Türkiye'nin gitmedik yeri kalmadı. Daha dün turneden geldim. Aynı heyecanı 67 yılında sahneye ilk çıktığımki kadar heyecan çekiyorum. Çünkü hep bir canlı seyirciye oynuyorum. Daha önce beni gelip görmüş ama o oyunda görmemiş, ilk defa görecek olan bir insan grubunu oynuyorum. O yüzden de bir aksilik olursa, bir şey olursa korkusuyla, heyecanıyla duamı edip, totemlerimi yapıp
0: Harikasınız.
1: devam ediyorum, oyuna çıkıyorum. Ve de turne bitince ya da sezon bitince de "oh, hadisesiz atlattık" diyoruz. Yani tiyatrocunun kaderi bu maalesef.
0: Peki,
1: Bugünü de atlattık diyorsun
0: bugünü de
1: oyun bitince.
0: atlattık. Tabii ki bence tiyatro çok gönlünüzde ayrı bir yeri var ama peki sizin için hani dizi mi yoksa sinema mı yoksa tiyatro mu ya da seslendirme mi? Bunun hani evlat ayrımı gibi oldu sanki sorum ama
1: Yok,
0: herhalde hepsinin yeri gönlünüzde
1: yok, yok.
0: ayrıdır.
1: Bu soru hep vardır. Tabii ki birinci sırada tiyatro geliyor. Ben tiyatrocuyum. Hatta uzun yıllar ben tiyatro yapmak istiyorum, sinemaya hayır demiştim. Sonra sinema yaptım. Sinemayı da seviyorum. Dizi oyunculuğunu da seviyorum. Seslendirmeyi çok seviyorum. Yıllarca geçimimi ondan sağladım ve çok zevk aldım. Bunların hiçbirini sıkılarak yapmadım. Hep keyif alarak yaptım. Ama tiyatronun

0: canlı performansı. Hani diyorum ya, bugünü de atlattık diye seviniyoruz perde kapanınca, ama belki de o heyecanı seviyoruz biz.
1: Adrenalin
0: Mazohist bir
1: inanılmayacak
0: şekilde.
1: derecede
0: Evet.
1: yüksek.
0: Yani o böyle garip bir his o. O anlatılamaz
1: Çünkü her
0: yani.
1: şey anlık gelişiyor.
0: Anlık gelişiyor ve insanız, yaş alıyoruz. Bir takım hastalıklar olabiliyor. Ben çok hasta sahneye çıktım.
1: Sesiniz kısık olabilir.
0: Ses en basiti.
1: Değil mi?
0: Ses en basiti. Siyatik sinirim sıkıştı, ayağım kırıldı, lifim koptu, kanama geçirdim. Tansiyonum 19'lara fırladığı gün oldu. Yani daha ne anlatayım ki? Bunlar hep
1: Ama
0: atlatılması.
1: vazgeçmediniz. Asla o
0: Hayır, sahneye
1: sahnede.
0: çıktım, hep çıktım. Yani ses kısıklığı en basiti. Çünkü bir şekilde diyafram kullanarak, kafa sesiyle falan bir şekilde hallet, eğer müzikal değilse.
1: Ama ağrılı sızılı
0: Evet.
1: tarafınızı
0: Diş
1: geçiremiyorsunuz.
0: ağrısı, böbrek sancısı da, yani 60 yıl içinde neler
1: Neler?
0: neler. Bir tek gün oyunu iptal ettik. İzmir'de buzdan zehirlendim. Rus Gelir Aşka diye bir oyunda oynuyordum. Haldun Dorman ve ekip hep beraber 40 derece ateşe ulaşıp başımı yataktan kaldıramayıp iki taraflı serum takıldığı gece açık havada oyunumuz vardı. Haldun katiyen oynayamazsın dedi. Zaten doktor da, eğer oynatmaya kalkarsanız sizden kağıt isterim, arkaya ambulans isterim.

0: Oyunum kalktı bunca yıl içinde.
1: Bunca yıl içerisinde
0: Başka
1: değil mi?
0: hayır. Başka her türlü
1: Tabii
0: oynadım.
1: mesleğinize duyduğunuz o büyük aşk da hiç vazgeçilmez hale getiriyor. Değil mi?
0: İnatlaşıyorsun
1: İnatlaşıyorsun.
0: kendi.
1: Evet.
0: Evet, yani sporcu gibi ben bunun altından kalkarım, sahnede geçer ağrım diyorsun. Hallettikten
1: Yola
0: sonra da
1: devam
0: diyorsun ki
1: ediyorsunuz.
0: nasıl ama
1: Başardım.
0: başardım.
1: Harikasınız. Peki iyi ki oynamışım dediğiniz en iyi karakter. Yani sinemada, dizide ya da tiyatroda. Böyle içinizde ya ben bunu çok iyi yaptım veya ne bileyim çok içime sindi dediğiniz ve sizinle bütünleştiğini hissettiğiniz bir karakter oldu mu acaba hiç?
0: Tabii ki dizi piyasasında Dudu teyze, sihirli annem hem bana şöhret getirdi hem para
1: Hepimizin
0: getirdi.
1: evindeki
0: Evet,
1: çocuklarınızın
0: hem çocuk
1: aşkıydı sihirli
0: sevgisi
1: annem. Evet.
0: getirdi. O ayrı. Ama ilk Durdurun Dünyayı İnecek Var Ankara Sanat'ta oynadığım müzikal, beş ayrı kadın tipi oynadığım, hem çok keyif aldım hem de beni çok iyi tanıttı. Özellikle Ankara seyircisine çok iyi tanıttı. Çılgın Sobahar'dan ödül kazandığım için çok güzel oynadım. 6 haftada 6 dans dersinde gene çok beğenildi. 3 sezona yakın oynadım ve her gün tiyatroya giderken "Oh nihayet bu gece de oyunum var." dedim. Tabii ki Hisseli Harikalar aynı şekilde beni
1: Tartışılmaz.
0: çok insana tanıttı. Müzikallerden her zaman çok zevk aldım. Oynamayı, dans etmeyi, orada şık şık giyinmeyi, işte merdivenlerden inip pozlar vermeyi çok seviyorum. Başka arkadaşların oynadıkları müzikallere gidince de yerimde duramıyorum yani. Her an kendimi sahneye atmak istiyorum. O kadar severim. Sinemada da seyretmeyi severim. Amerikan müzikallerini gençliğimden beri hep seyrederim ve hep onlarla kendimi o sahnelerde hep görmek isterim. Modern dans dersi de almıştım. Çok sevdiğim Amerikan sinemasında tap dance falan yapan oyuncular vardı. Bir türlü onu öğrenemedim, beceremedim ama hep kendimi oralarda hayal ettim. Bu yaşımda bile hala hayal ediyorum.
1: Yok ama efendim yaşınızda hiçbir şey yok bence var ya
0: Yok.
1: harika görünüyorsunuz. Bence daha nice yıllarda birçok dizide, sinemada hatta tiyatro oyununda da sizi keyifle
0: İnşallah.
1: izleyeceğimizi, alkışlayacağımızı inanıyorum. Çünkü karşımda muhteşem bir enerji var
0: Aa,
1: şu anda.
0: enerji okey. Enerjiye
1: Harikasınız,
0: lafım yok.
1: harikasınız. Türk tiyatrosunun bugününü nasıl görüyorsunuz acaba?
0: Ben çok iyi görüyorum çünkü çok tiyatro yapılıyor, çok oyun konuluyor ve benim hep şikayetim daha çok benimle aynı fikirde olan birçok tiyatrocu arkadaşım vardı. Tiyatro eserleri yazılmıyor diye biz şikayet ederdik. Şimdi çok genç yazarlar çıkıyor. Ama mesela hep tek kişilik oyunları deniyorlar. Tek kişilik birini kendilerine idol alıyorlar. Ona tek kişilik oyun yazıyorlar. O da çıkıp oynuyor. Başarılı olanı var, olmayanı var. Ama daha kalabalık oyunlarda yazılabilir. Ama şimdi genç yazarlar çıkmaya başladı. Denemeye başladılar. O çok hoşuma gidiyor. Alternatif tiyatrolar çoğaldı. Gençler çok güzel birleşip tiyatro yapıyorlar. Çok büyük prodüksiyonlara para yatıran çok insan oldu. Çok da var şimdi. Mesela hiç adını sanını bilmediğimiz birisi tiyatroya sponsor oluyor. Hiç bilmiyoruz. Tiyatro ile de yakından ilişkisi yok. Ama bu oyunun sponsorluğunu yapıyor mesela. Yapımcılığını yapıyor. Bir oyun sahneye konuluyor. Neden? Çünkü seyirci geliyor. Özellikle Anadolu turnesi çok para kazandırıyor tiyatroculara. Biraz da salonların kirası düşük olsa tiyatro sanatı daha
1: Evet bu
0: ilerleyecek.
1: genelde büyük bir şey
0: En
1: tiyatro
0: büyük sorun
1: için
0: şu
1: en büyük
0: anda
1: sorun sahnelerin
0: salonların
1: fiyatlı
0: çok
1: olmuş
0: büyük
1: olması.
0: paralara kiralanması. Nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama gerçekten abartı bir
1: Tabii
0: şekilde.
1: salonların fiyatları yüksek olunca bu sefer biletlerin fiyatları da yüksek
0: Tabii
1: oluyor.
0: seyirci şikayet
1: Bu sefer
0: ediyor,
1: evet.
0: oyuncular şikayet ediyor. Halbuki normale döndürülse hem daha çok tiyatro yapacak, daha çok tiyatro turneye gidecek, daha çok Anadolu'da tiyatro sevgisi aşılanmış olacak ve o seyirci tiyatrolara dönmüş olacak.
1: Bu bayram gününde bu güzel dileğimiz inşallah gerçekleşsin
0: İnşallah.
1: diyelim. Nevra Hanım, bir de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Tabii eşiniz de çok kıymetliydi Metin Serezli. Sanatın aynı evde buluşması hayatınıza nasıl yansıdı? Bir sanatçıyla evli olup hayatı paylaşmak. Gerçi şimdi tabii evlatlarınız da aynı şekilde, değil mi?
0: Evet, oğlumla.
1: Evet oğlunuzla Murat'a da sevgilerimizi gönderelim ama Selim Bey'e de gelinlerimize de torunlarımıza da bu
0: Hepsi
1: bayram
0: iyi
1: gününde
0: bayramlar
1: kucak
0: olsun.
1: dolusu sevgiler gönderelim.
0: Çok
1: Ama hani eşinizle sanatı aynı evde buluşturduğunuzda neleri paylaştınız?
0: vallahi biz Metin'le her şeyi paylaşıyorduk çünkü zaten çoğu oyunda birlikte oynuyorduk. provalar sırasında

0: Çok keyifli olurdu çünkü Metin'le akşamları salonda oturup işte prova şöyle geçti böyle geçti diye tartışırdık. Ben onu eleştirirdim, o beni eleştirirdi. Bazen o benim rejisörüm olurdu. Evde kopya çekerdim ondan. Yani ertesi günkü rejide ne olacağını önceden karılık hakkıyla öğrenirdim
1: Ay,
0: diyebilirim. Hatta ertesi sabah provaya gittiğimizde benle dalga geçerlerdi. Dün gece neler öğrendim bakalım falan diye. Çok keyifli olurdu. Hiçbir zaman tartışmazdık. Bizde ego yoktu. Ego savaşı olmadı hiçbir zaman karı koca. Hangimiz daha şöhretliyiz, hangimiz daha büyük starız diye bir olay olmadığı için. Zaten tiyatrocularda genelde olmaz o. Ama ben hep Metin iyi olsun, ön plana çıksın diye düşünmüştüm. Metin de aynı şeyi benim için düşünmüştü. Bana bir şey seyrederdi, onun olmadığı benim oynadığım bir oyunda hemen not alırdı. Geldiğim zaman eve bak şurayı da şöyle tonlarsan daha gülme alırsın falan derdi. Hemen dikkate alırdım. Ay iyi akıl ettin ya, iyi ki söyledin falan derdim. Hiçbir konuda tartışmamız olmadı bu yönde.
1: aynı meslekte olmuş olmanıza rağmen tartışmanın olmayışı gerçekten
0: Bu konuda olmadı, tartışma olmadı değil, tabii ki oldu da. Yani aileye dair, eve
1: ailede.
0: dair, yaşama dair tabii ki tartışırdık. Tartışmayan ilişki zaten sağlıklı değil bence. Ayrıca tuzu biberi,
1: Tuzu.
0: yani hoş, ben severim tartışmayı. Hep bunu söylüyorum. Bir iki kere de bilhassa ben tartışma çıkarmıştım, barışması güzel olsun diye.
1: Harikasın.

0: Harikasınız. Peki uzun sanat yolculuğunuzda sizi ayakta tutan nedir acaba?
1: Hep bir sonraki heyecan. Yani yarınki oyun, bir sezondaki oynayacağım dizi, gelecek film teklifi. Yani hiçbir şekilde geçirdiğim yıllara ve yaşıma bakmıyorum. Yani bu yaşta da sana nasılsa teklif gelmez diye düşünmüyorum. Tam tersi. Son yıllarda o kadar çok teklif ve o kadar sinema filminden de geldi ki teklifler, çoğunu yapamadım tiyatrom olduğu için. Ama şimdi bu sene daha rahatım. İnşallah karşılayacağım istekleri. Hep bir sonraki işi düşünmek ayakta tutuyor, yaşatıyor. Yani hayat bitmiyor. Zaten hayal ettiğin müddetçe yaşarsın olayı var ya. Atatürk de öyle demiş zaten. Gençlik idealist olmakta ve de bir ilerisini düşünmektedir. Hani gençsen bunları yaparsın. O zaman hepimiz 70 yaşında, 80 yaşında da ileriyi düşünüyorsak, bir şeyi hayal ediyorsak daha genciz. O şekilde
0: Genciz, tabii
1: düşün.
0: ki
1: Yani o
0: genciz.
1: şekilde genç
0: Aynen,
1: mantık.
0: aynen.
1: Bir de merak unsuru çok önemli yaşlanmamak için. Merak edeceksin. Bir şey duydun, bilemiyorsun. Hemen var ya işte bizim AI'ımız şimdi çıktı.
0: Evet.
1: Hemen ona bakacaksın. Aa, bu böyleymiş demek ki diye öğreneceksin. Yeni çıkan kitapları takip edeceğim. Filmleri takip edeceğim. Etrafı takip edeceğim. Dünyayı takip edeceğim.
0: Aslında şu soracağım sorunun cevabı oluverdi şu an söyledikleriniz. Diyecektim ki genç oyunculara baktığınızda onları en çok ne konuda cesaretlendirmek istersiniz? Aslında çalışmanın ve içinde bulundukları dal neyse, değil mi? Önündeki, sağındaki, solundaki, paralelindeki dallarla da alakalı kendilerini güncellemek ve yenilemek olsa gerek diye
1: Yenilemek
0: düşünüyorum,
1: ve
0: değil mi?
1: araştırmak ve bakmak. Ama şimdi bizde şöyle bir şey var, yani ileriye doğru bakmak, tanımak, ilerisinin aktrislerini, oyuncularını tanımak var ama geriyi de tanımazsan ileriyi tanıyamazsın. Yani bizim devrimizin şöyle bir iyiliği vardı, bizden yaşlıları çok takip ederdik. Hepsinin adını bilirdik, oynadığı oyunları bilirdik, takdir ederdik, saygı duyardık. Oradan gele gele gele gele ilerledik. Şimdi de benim vazifem gençleri bilmek. Ben geriyi biliyorum. Geride bütün yaşamış büyük
0: Tabii
1: sanatçıları,
0: ki.
1: hayat hikayelerini, neler geçirdiklerini. E şimdi yani bir genç oyuncunun bir Cahide Sonkuyu ya da bir Adile Naşit'i ya da Bediha Muavit'i bilmemesi diye bir şeyi hayal bile edemiyorum. Genci de bilecek ama arkasındakini de bilecek, öğrenecek, neler
0: Aslında
1: geçirmişler, neler
0: tarih gibi bu.
1: yaşamışlar.
0: Hani tarihinizi ne kadar iyi
1: Tabii.
0: bilirseniz, değil mi? Geleceğinizi de ona göre iyi bir şekilde
1: Tabii.
0: kurgularsanız, sanat tarihini de, sanatın yaşanmışlığını da biliyor olmak bence gençlerin kendi önlerini kurgulamalar açısından da çok önem arz ediyor.
1: Tabii. Yani bizim de gençleri bilmemiz lazım.
0: Evet,
1: Genç
0: biz de
1: yazarı, genç
0: evet.
1: oyuncuyu, genç rejisörü, bütün bunları da bizim takip etmemiz lazım.
0: Efendim, o kadar keyifli ki sohbetimiz, zaman da böyle su gibi akıp geçiyor. Sona doğru yaklaşırken diyorum ki bayram akşamında, bu güzel bayram akşamında radyoları başında olan dinleyicilerimize gönlünüzden nasıl bir mesaj geçiyor?
1: Güzel günler geçirsinler, sevdikleriyle birlikte olsunlar. Kötülük kalmasın dünyada, savaş olmasın, kötü niyet olmasın. Ne olur sevgiyle yaklaşalım her şeye.
0: Yani bütün dileklerinize katılıyorum. Her günümüz bayram neşesi içerisinde olsun. Aslında bana bayramdı bugün. Stüdyoda sizi ağırlıyor olmak o kadar kıymetliydi ki.
1: Çok teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: radyoları başındaki dinleyicilerimiz de sizin bu hoş sohbetinizden çok keyif aldılar. Ben
1: İnşallah.
0: programa katıldığınız için bir kez daha çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli oldu. Sağ olun.
0: Efendim, bayramın ikinci gününde Yıldız Tozları'nın konuğu, dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı çok kıymetlimiz Nevra Serezli'ydi. Yıldız Tozları programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öketuran. Teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş size sesimizi ulaştırdı. Ve az sonra Emel Sayın'dan dinleyeceğimiz çok güzel bir şarkı ile sizlere veda edeceğiz. Az önce de dediğimiz gibi diliyoruz ki her günümüz bayram neşesi içerisinde olsun. Böylesi nice bayramlarda neşeyle, huzurla, sağlıkla, savaşlar olmadan karşılayalım, kutlayalım. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Bugün bayram, mendil aldım sevgilime hediye. Meşhur sözdür, mendil vermem ayrılık olur diye. Malım, mülküm, canım olsun güzelime hediye. Meşhur sözdür, mendil vermem ayrılık olur diye. Muzaffer İlkar'ın Hicazkâr makamındaki bu eserini Gönül Aköz'den dinleyerek başladık bu geceki programımıza. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Diliyorum ki

Bayramınız huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçiyordur. Bu gecede bayrama özel bir seçkiyle huzurlarınızdayım. İkinci Hicazkâr şarkımız Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi Gönül Aköz'den dinliyoruz yine. Bugün mutlu günümdür, bayramım, düğünümdür. Bütün dünya benimdir, sevgilimden haber var.

Sıradaki Hicazkar eser yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güfte Reşat Bilgin'e ait İnci Yaman'dan dinliyoruz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir.

Güftesi ve bestesi Numan Ağa'ya ait icazkar eseri Koray Safkan'dan dinliyoruz. Ben sözüne bağlamam bel, pek bir vakit duyar engel. Hele sabret, kırarsın tel. Erken olmaz, akşama gel.

Enderuni Vasıf'ın dizelerine, Tahir Efendi'nin Hicazkar bestesini Ayla Büyükataman'dan dinliyoruz. Gönlümü bir tıflı dilbaz eyledi kendine hemraz, misli yok bir şuhi mümtaz, hüsnü sertabe kadem naz.

Hafız Yaşar'ın Hicazkar bestesi var sırada. Korodan dinliyoruz. Bir yar sevdim, kuş adalı, boyu posu edalı, meğer o sevdalı olmuş üç beye ayrı ayrı. Birincisi paralı, ikincisi sevdalı, üçüncüsü belalı. Üçünün de yerleri ayrı, bana bir şey kalmadı.''

Güfte ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Hicazkâr eseri de İnce Saz topluluğu ve Melihat Gülses'ten dinliyoruz. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam, aşkını dilesem, kalbimi sunsam, ne olur uğruna sararıp solsam.

Dinlediğimiz ilk rast eserin güftesi ve bestesi dramalı Hasan Hasküler'e ait Esma Başbuğ'a kulak veriyoruz. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi. Coşarım ben gülersen, ağlarım ben küsersen. Kalbime gir, bahar ol, yüreğim tazelensin.

Rifat Bey'in rast eserini Kemal Caner'den dinliyoruz şimdi. Karlı dağı aştım geldim, aşk oduna düştüm geldim.

Atıf Kahraman'ın güftesini yazdığı Selahattin İçli'nin rast şarkısı var sırada. Recep Birgit'ten dinliyoruz. Çoktan beri bir kız tanırım ben Sarıyer'de. Boy pos onda, kaş göz onda, esmer ona derler.

Güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait rast eseri Afitap Karaca'nın yorumundan sunuyoruz. Senden uzak günlerim zindan oluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor. Gönül bahçemde yazık, hayal gülü soluyor, hasretin, elemin kalbime doluyor.

Güftesini Ali Sarcan'ın yazdığı, Selahattin İnal'ın Rast şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz şimdi de. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık.

Güftesini Cengiz Han Altuntaş'ın yazdığı Mehmet Ilgan'ın rast eseri var sırada. Alp Arslan'dan dinliyoruz. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına.

Yıldızlar Altında programının bu gece de sonuna ulaştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her günümüzün bayram sevinciyle, coşkusuyla, huzuruyla dopdolu olmasını diliyorum. Yarın gece bir başka programda yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim size. Bu güzel bayram gecesinde programda sizin için seçtiğimiz son şarkı, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın güftesini yazdığı Gültekin Çekin'in Rast eseri. Erkan Yüksel'in yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Kara gözlüm, efkarlanma, gül gayrı, ibibikler öter ötmez oradayım. Mektubunda diyorsun ki, gel gayrı, sütler kaymak tutar tutmaz oradayım. Mutlu bayramlar, hoşça kalın.

TRT Ankara Radyo stüdyolarından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akustik Name programından sesimizin ulaştığı her yere ve herkese sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Program solistiniz ben Suat Erdil. Bu akşamki ton masterimiz kıymetli Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve program yapımcımız Aslı Valer. Sizlere birlikte olacağımız süre içerisinde beğeneceğinizi umduğumuz eserler seçtik. İnşallah radyo başında bizlere eşlik ediyorsunuzdur. Stüdyoda bu akşam bana eşlik edecek birbirinden değerli üstadlar var. Onları anons etmeden geçemeyeceğim. Kemanda Korhan Gülleren, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem, bas gitarda Mustafa Kampıçak, perküsyonda Bilal Bilke ve Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Arkadaşlar şimdi ellerinize sağlık. Kıymetli dinleyiciler, bugün bayram. Hepimizin farklı huzura, farklı mutluluğa erdiği gün. Umarız ki tüm dünya bu bayramı birlikte, huzur içinde ve mutlulukla geçirir. Kıymetli dostlar, Akustik Name'ye Göksel Baktagil'in çok değerli bir saz eseriyle başladık. Avni Anıl'a ithafen yazılmış bir eserdi bu. Anıl ismini taşımakta ve eserin hanelerinde Avni Anıl'ın bestelerinden bölümlere yer verilmiştir. Saygıdeğer hocamız da bizi dinliyorsa Göksel Hoca, buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hemen akabinde bir Avni Anıl bestesi seslendirmeye çalıştık. Aşk nedir, nasıldır, bilen var mı dedik. Kıymetli dostlar, Akustik Name Nihavend makamında bir başka eserle devam etmekte. Güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait bir eser. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım.

0: TRT Name.
1: Dostlar akustik name Suat Erdil'le tüm hızıyla devam etmekte. Gerçekten saz üstadlarına huzurlarınıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ki her hafta böyle çok kıymetli bir saz eseri hazırlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim geldik Nihamet makamındaki son şarkıya. Güfte ve Beste Zeynettin Maraş'ın Gizli Aşk Bu, Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye.

Efendim geldik Kürdili Hicazkar makamına. Yine bir Avni Anıl bestesidir ki çok kıymetli eserlerinden bir tanesidir. Güftesi Tekin Gönenci aittir. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun.

0: TRT Name.
1: Dostlar, şimdi sırada iki tane Muhayyer Kürdi şarkı var ki birbirinden güzel şarkılardır. Güftesi Rüştü Şardağ'a, bestesi Selahattin Erköse'ye ait ilk eser. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim.

Kıymetli dostlar, Mahyar Kürdi makamındaki son eserde sıra. Kutup Ayaslı'ya ait bir eser. Sen Nisan'sın daha, ben sarı Eylül. Sen Gonca'sın açan, ben kuruyan gül. Sen alev alevsin, ben savrulan kül.

0: TRT Name.
1: Güftesi ve bestesi Vedat Yıldırım Bora'ya ait çok sevilen bir eser var ki istiyoruz radyoları başındaki dinleyicilerimiz de sesi biraz açsın, bizlere eşlik etsin. Dert bende, derman sende.

Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gerçekten çok kıymetli üstadlarla beraber çalışıyoruz. Bizlere keyif veriyor. Evet. Efendim her hafta bir klasik haline gelen türkü bölümüne geldik. Türk halk müziği repertuarındaki eserlere yer vermeye özen gösteriyoruz. Şimdi bir Urfa türküsü var sırada. Çok da severek dinlediğiniz bir türküdür ki. Yeşil başlı telli turnam şimdi bizim elden uçtu. Aklımı başımdan aldın, gitti başka göle düştü.

Kıymetli dostlar, akustikname programının artık sonuna doğru geldik. Birbirine bağlı iki tane türkümüz olacak. Bu hafta türküyle veda edeceğiz. Efendim, bu akşam bizlere eşlik eden çok kıymetli ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Suat Erdil. Kemanda Korhan Gülleren, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Vedat Erdem Koca, udda Gökhan Macit, klavyede Kazım Batur Ertem, bas gitarda Mustafa Kampıçak, perküsyonda Bilal Bilke ve Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Bu hafta sizlere çok güzel nameler sunmaya çalıştılar. Şimdi bir tane Kazım Birlik türküsü var. Bayramdan bayrama diyeceğiz ve hemen arkasından yine bir Urfa türküsüyle kapanış yapacağız. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm diyeceğiz. Sevgili dinleyiciler, programımızın sonunda tekrar bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Kendinize çok iyi bakın, haftaya görüşmek üzere.

TRT Name İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını, mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Bu bayram gününde yine birliği, beraberliği, paylaşmayı idrak ediyoruz. Aile bireyleriyle kurulan kıymetli sofralar, dostlarla bayramlaşmalar, bayram namazları, çocuklara verilen harçlıklar, beraberce yenen lezzetli bayram yemekleri ve en önemlisi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, yardımlaşmanın bir kere daha ne denli önemli olduğunu anladığımız anları beraberce paylaşıyoruz. Değerli dostlar, bugün TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine bayram coşkusunu birlikte yaşayacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel şarkılarla gününüzü renklendireceğiz. Bugün Göksel Baktagir'in Hicaz Saz Semaisini Hüsnü Şenlendirici'nin klarnetinden dökülen o güzel namelerle dinliyoruz. Sizleri selamlarken bu güzel nameler de fonumuzda bize eşlik ediyor ve aynı güzellikte şarkılarla yayınımızı sürdüreceğiz değerli dostlar. Hicaz makamında eserlerle merhaba diyeceğiz sizlere. Muzaffer İlkar'ın güftesi Güzide Taranoğlu'na ait Hicaz şarkısında ilk sanatçı konuğumuz Alp Arslan olacak. Sanatçı bize şöyle seslenecek. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Bayram gününün neşesine, coşkusuna yakışır bir şarkı dinledik. Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait olan Hicaz eseri Melda Kuyucu Kılıç yorumuyla sunduk. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin. Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize bir Selahattin İçli bestesiyle devam edeceğiz. Türk müziğinin değerli sanatkarı Serap Mutlu Akbulut hocamız seslendiriyor. Bir seni bir gülü öptüm gizlice, gül beni kokladı soldu inledi, aşka anladı.

Akşam olur, sabah olur, yer gelmez. İstanbul Radyosu sanatçılarından Hamiyet Turan, dramalı Hasan Hasgüler'in Hicaz eseriyle seslendi bizlere. Dinlediğimiz bu şarkı 1998 yılında kayda alınmıştı. Değerli dostlar, Hamiyet Turan İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından ve kendisi profesyonel sanat yaşamına 1981 yılında açılan sınavı kazanarak başlamış. Kendisi uzun yıllar sesiyle TRT mikrofonlarında şarkılara hayat verdi. Aynı zamanda musiki yaşamında Alaaddin Yavaşça, Fethi Kara Mahmudoğlu, Tülin Yakar Çelik, Necdet Varol, Güher Güney ve Yalçın Tura gibi ustalarla çalıştığı da biliniyor. Evet, birlikteliğimiz Hicaz şarkılarla devam ediyor. Şimdi İstanbul Radyosu sanatçılarından İhsan Güvenç'i Fethi Kara Mahmudoğlu'nun sevilen şarkısıyla konuk ediyoruz. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengizhan Sönmez, Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz şarkısını seslendirdi. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın istemedin ki? Bu güzel şarkının ardından yayınımız Karciğer makamında şarkılarla devam edecek. Şimdi Ankara Radyosu'na uzanıyoruz ve kıymetli sanatçımız Hilal Çelebi'yi ağırlıyoruz. Sanatçı sözlerini İlkan San'ın kaleme almış olduğu bir Ünal Narç'ın bestesiyle konuğumuz olacak. Ve dinleyeceğimiz eser 2016 yılında Şef Cemile Karabulut yönetiminde Ankara Radyosu'ndaki Solistler Geçidi programında seslendirilmiş. Biz de bu kaydı paylaşacağız sizlerle. Başımda esmiyor sevdanın yeli, dinmiyor gözümün hiçbir gün seli. Sevdiğim gittiğin o günden beri baharda yalnızım, kışta yalnızım. Efendim bu güzel dizelerden sonra minik bir not da eklemek istiyoruz. Yüce Yaradan kimseyi yalnız bırakmasın diyoruz. Çünkü yalnızlık Allah'a mahsus. İyi aile ve dostluk bağlarının da ne kadar önemli olduğunu işte bugünlerde bayram günlerinde daha iyi anlıyoruz. O yüzden ufacık kırgınlıklarla kabuğumuza çekilmek yerine daha paylaşımcı olabilmek, daha empati kurup bağlarımızı zedelememek lazım. Çünkü aile her şeydir. Çünkü gerçek dostlar zor kazanılır. Evet değerli dostlarımız, şimdi Hilal Çelebi'yi bu sevilen şarkıda sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Bilal Taçer'in 2012 yılında TRT bünyesinde yayınlanan solo albümünde seslendirmiş olduğu Karciğer Anonim türküyü dinledik beraberce. Ben niye aldım kaçaktan? Karciğer makamındaki şarkılarla yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve bestekar Erol Bingöl'ün güftesi eşi Nilgün Aygül Bingöl'e ait şarkısına kulak vereceğiz. Efendim Erol Bey zaman zaman programlarımızı da dinliyor. Bu vesileyle

kıymetli Erol Bingöl'ün nezdinde bizi dinleyen tüm usta sanatçılarımızın da mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz kendilerine. Çünkü onlar Türk musikimizin usta çınarları. Evet efendim, Erol Bingöl yorumuyla dinliyoruz şimdi. Şu kısacık ömrümüzde, çiçek açan çölümüzde, kenetlenmiş gönlümüzde aşkımız hep böyle kalsın.

Bahçenden derlediğin güllerini takıver, gönül penceremizden ansızın gel akıver. Nazan Sıvacı bizlerle birlikteydi. Sanatçı İbrahim Bodur'un sözlerini kaleme aldığı Karciğer makamında Bir Aslan Hep Gür bestesiyle konuğumuz oldu. Sevgili Nazan hocamızın ardından şimdi geçmişe uzanacağız. Nostaljik bir şarkıyla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Zeki Müren'in 1950'li yılların ortalarından itibaren radyo kayıtlarında ve konserlerinde seslendirmiş olduğu düşünülen beste ve güftesi kendisine ait Karciğer şarkısına kulak vereceğiz. Bu şarkı 2007 yılında sanatçının seçme eserlerinden

Yayınlanan Zeki Müren'den Seçmeler isimli albümde de kendine yer bulmuştu. Kalbimdeki tek hatıranın rengi solarken bir tatlı sitem, sahte gülüş aşkımı sardı. Ruhum yeniden gizli bir hüsranla dolarken gönlüm tükenip bitmeyecek zevki arardı.

Türk musikimizin yaşayan efsanesi Mustafa Sağyaşar'dan dinledik Saadettin Kaynağ'ın güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait Karciğer şarkısını. Evet, Türk musikimizin yaşayan efsanesi dedik Mustafa Sağyaşar için. Çünkü 1951 yılında Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başladığı yıldan bu yana tam 75 yıl geçti. Ve değerli sanatkar bu süre zarfında 125 küçük 45'lik plağa, 10 taş plağa, 10 adet uzun çalara imza attı. Ve kendisinin seslendirmiş olduğu 400'ü aşkın şarkısı bulunmakta. Aynı zamanda TRT repertuarında da besteleri yer almakta. Evet, Mustafa Sağyaşar'a uzun ömürler diliyoruz. Onun güzel sesinden dinlediğimiz bu sevilen şarkının ardından şimdi nihavend eserlerle bayram coşkusunu sürdürüyoruz değerli dostlar. Dinleyeceğimiz eser bir Osman Nihat Akın bestesi. Ankara Radyosu sanatçılarından Belgin Gök seslendirecek bu sevilen şarkıyı. Güzel bir göz beni attı bu derin sevdaya. Benziyor şimdi benim ömrüm uzun rüyaya.

biçimini her yerin mini mini, dudaklarım ismini anıyor ah Kadıköylü. Asuman Assım Görgün bizlerle birlikteydi. Sanatçı Refik Fersan'ın Niyavend eseriyle seslendi. Efendim 2000 tarihine ait bu kaydın ardından şimdi 2007 yılında bir mola vereceğiz. Ve Türk müziğinin unutulmaz seslerinden değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya'yı konuk edeceğiz. Vedat Bey, Arif Sami Toker'in güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Niyavend eserini seslendiriyor. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar. Umut Akyürek, Avni Anıl'ın sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend eserini seslendirdi. Sanatçı bu şarkıyı 2013 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş, biz de keyifle sizlerle paylaştık. Değerli dostlarımız, Bayram Coşkusu TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyor. Şimdi ağırlayacağımız kıymetli sanatçımız Belkıs Dikmen, Akın Özkan'ın Nihavend eserini seslendirecek. Sevgiyle hatırladığımız, kalbimizin bir köşesinde yer eden, unutulmayan o özel insanlar için sunmuş olalım bu şarkıyı. Bir yaz günü tanışmıştık, ne de tatlı sevişmiştik. Açık kumral saçlarıyla, koyu siyah gözleriyle sevgilimdi, her şeyimdi. Unutmadım, unutamam.

Radyosu sanatçılarından Süheyla Eren'i konuk ettik. Sanatçımız Rıdvan Tandoğan'ın Yaven şarkısını seslendirdi. Ellerimi tutup yalanlar saydın, bir diğer adıyla Yalancı Falcı. Efendim, bu şarkı 2012 yılında yayınlanan Özlem Şarkıları isimli albümde yer alıyordu. Evet, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ederken şimdi rotamızı İzmir Radyosu'na çevireceğiz. Ve çok değerli hocamız, bestekar, ses sanatçısı Selim Öztaş'ın seslendirmiş olduğu Buse'lik bir şarkıya kulak vereceğiz. Güftesi Şemsi Belli'ye ait olan şarkı bir Selahattin İnal bestesi. Selim Öztaş bu eseri 2004 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş. Gözümde özdeyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var. Bana benden yakın, benden yabancı, içimde dolaşan, gezen biri var.

Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses'i Selahattin Erköse'nin sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait Buselik şarkısıyla konuk ettik. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne? Değerli dostlarımız, yaşam yolu engebelerle, tozlarla, topraklarla dolu. Bize düşen bu yollardan geçerken aslında birçok kişinin de aynı yollardan, aynı şartlarla geçtiğini hatırlayabilmek. Ve elbette bu zorlu yolların ardından güzel, çiçekli yollara adım atabileceğimizin inancını da içimizde hissedebilmek. Evet, en güzel dileklerle sizleri selamlıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu ikinci gününde şarkılarla, huzurla, mutlulukla yol alıyoruz. Bu arada bizleri de mesajlarınızla yalnız bırakmıyorsunuz. Yurdumuzun dört bir köşesinden o güzel dileklerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Her birinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İklimi gibi insanı da sıcak Adana'mızdan, Mevlana diyarı Konya'mızdan, yeşil Bursa'mızdan, Ege'nin incisi İzmir'imizden güzel dileklerinizi ilettiniz. Yine yerel lezzetleriyle, güzel insanlarıyla Kayserimiz, kültürel yapısı, şahane gençleriyle parıldayan Eskişehirimiz, köklü tarihiyle Tokat'ımız, Karadeniz'in gözdesi Trabzon'umuz, masmavi deniziyle kalbimizde yer eden Alanya'mız. Her birinize selam olsun efendim. Efeler diyarı Aydın, Yeditepe'li İstanbul, o güzel mesajlarınızı bizler burada mikrofonlarımız başında aldık. Hepinize sonsuz teşekkürler, mutlu bayramlar olsun. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Ritmimizi düşürmeyelim ve efsunlu bir Erol Sayan şarkısında şimdi Filiz Şatıroğlu'na kulak verelim. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.

İzmir Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Turgay Kızıltuğ, beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend şarkıyı seslendirdi. Karanfiller gibi renkli, bülbüller gibi ahenkli, neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. İçimizi kıpır kıpır yapan bu güzel şarkının ardından programımızın son bölümünü Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi dinleyeceğimiz eser bir Selahattin Erköse bestesi, Güfte Rüştü Şardağ imzalı. Erol Armutlu'nun 2007 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim, hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Sanatçımız Alper Diler, Amir Ateş'in Sözleri Nükhet Ulaştır'a ait Muayyer Kürdi eserini seslendirdi. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış. Bir diğer adıyla Eylül Akşamları. Efendim, dinlediğimiz bu kayıt Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programından. 2015 tarihli bu kaydın ardından şimdi 2004 yılında Seda Gökkadar tarafından seslendirilmiş olan bir Necdet Tokatoğlu bestesine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Türkan Ateş'e ait. Hepimizin çok iyi bildiği ve sevdiği bir şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da. 3 günlük ömrümü bir günde yitirdim. Yarınlar olsa da hoş, olmasa da.

garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben. Yıldırım Gürses'in bu unutulmaz Muhayyer Kürdi eserini İzmir Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Seva Şentürk seslendirdi. 1997 tarihli bir kayıt sunduk sizlere ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlar. Bugün de Hicaz'dan Karciğer'e, Nihavend'den Muhayyer Kürdi'ye birbirinden özel eserlerle Kurban Bayramınızı renklendirmeye çalıştık. Kah hüzünlendik, kah hareketli şarkılarla coştuk, eğlendik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzur, mutluluk, sağlık, bereket dileklerimizle Kurban Bayramınızı bir kez daha en içten dileklerle kutluyoruz. Ve huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Zekai Tunca bestesinde Zekai Bey'le baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler sizlerin olsun.